Gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç bölge genili, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısıyla, akşam saatlerinde doğusunda

Yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 5 Ekim Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, ikinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci il düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma tarafından Van'da gerçekleştirilen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen 5 işçinin ölümüne, 2 işçinin de yaralanmasına neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlatmak üzere müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile bu kişinin kuzeni Mevlüt Doğan birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

0: Ayrıca tutuksuz iki sanığın beraatına hükmetti. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamaya göre Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2,9 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. Yapılan açıklamada söz konusu tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğu, son ödeme ile birlikte Ukrayna planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar avroyu aştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'de çatışmaların tırmanmasının, aileleri evlerini terk etmeye zorlaması ve insani yardıma erişimi kısıtlaması nedeniyle Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde gıda güvensizliğinin hızla arttığı uyarısında bulundu. Yemen genelinde 18,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, 5 yaşın altında yaklaşık 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, bunlardan 500 bininin hayati tehlike oluşturan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 38 Dünya Gıda Programı çalışanıyla 73 Birleşmiş Milletler personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ve spor, voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonu 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Vakıfbank, Beşiktaş'ı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 14'te başlayacak. Günün diğer maçında ise Nilüfer Belediyespor saat 16'da Eczacıbaşı Peron'u konuk edecek. 14 takımın mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Sultanlar Ligi'nde playoff müsabakaları Nisan ayında oynanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

İçişleri Bakanlığımızdan haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti kapsayan düzenleme, düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmayı ve Avrupa Birliği'nin iklim politikalarıyla uyumu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yönetmelik, çevresel açıdan sürdürülebilir yatırımların belirlenmesine rehberlik ederken, Türk sanayicilerinin uluslararası yeşil finansmana erişimini artırmayı ve piyasada yeşile boyama riskini azaltmayı hedefliyor. Taksonomi kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, su ve deniz kaynaklarının korunması, döngüsel ekonomi, kirliliğin önlenmesiyle biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması olmak üzere 6 çevresel hedef belirlendi. Bir ekonomik faaliyetin taksonomiye uyumlu sayılabilmesi için önemli katkı, önemli zarar vermeme ve asgari sosyal koruma şartlarının üçünü birden karşılaması gerekecek. Düzenleme kapsamında Avrupa Birliği taksonomisindeki faaliyetlere ek olarak Türkiye'nin ekonomik yapısı dikkate alınarak tarım ve turizm sektörleri de kapsama alındı. Teknik kriterler toplam 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti içeriyor. Finans sektöründe zorunlu raporlama 1 Ocak 2029'da başlayacak. Reel sektör için raporlama gönüllü olacak. Ancak yeşil finansman talep eden şirketlerden raporlama istenebilecek. COP31 vizyonu New York'ta tanıtıldı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York İklim Haftası kapsamında Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattı. Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in uygulama odaklı olacağını belirterek, "Dünya artık bizden uygulamayı, icraatı ve neticeyi bekliyor," dedi. Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 2 yılda 455 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini, yeni konutlarda enerji kullanım yoğunluğunun %39, sera gazı emisyonlarının ise %38 azaldığını açıkladı. COP31 kapsamında 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e çıkarılması ve binalarda enerji kullanım yoğunluğunun %25 azaltılması gibi hedeflerin öne çıktığını söyledi. New York'ta ayrıca iklim dirençli şehirlerde projeleri finansmanla buluşturmayı amaçlayan SURF girişimi başlatılırken, iklim uygulama köprüsü Bridge için ilk pilot ülkeler Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan olarak açıklandı. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve eylem gündemi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Türkiye'vi, Times Meydanı ve Glass House gibi farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. Türk evindeki sergide COP31 maskotu Caretta, Antalya'daki konferans alanının 3 boyutlu maketi ve Türkiye'nin iklim çalışmalarını anlatan interaktif uygulamalar yer aldı. Bakan kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'de kararların yanı sıra somut projelerin, uygulamaların ve sonuçların ele alınacağını belirtti. Kiralık sosyal konutlarda başvuru süreci tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlandığını, incelemelerin ardından kura aşamasına geçileceğini açıkladı. Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlar arasından 1071 konutun hak sahiplerinin Ekim ayında kura ile belirleneceğini ve ilk anahtarların teslim edileceğini bildirdi. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında uygulanan projeden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, üzerine kayıtlı konutu bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli ve en az bir yıldır İstanbul'da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek. 10 bin liradan başlayan kiralarla sunulacak konutlar Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Tuzla, Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ve Arnavutköy'de yer alacak. Projede başvuru ücreti alınmadı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemine ilişkin sıcaklık ve kuraklık analizlerini paylaştı. Kurum, 2024'ün Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı, 2025'in ise 1964'ten bu yana en kurak yılı olduğunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin 2024 yılı ortalama sıcaklığı 15,6 derece ile rekor kırdı. 2016-2025 döneminde Türkiye'nin ortalama sıcaklığı ise 14,9 derece olarak ölçüldü. 2025'te yıllık yağışlar normalin %27,6 altında kaldı. Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış açığı %60'ın üzerine çıkarken yılın en yüksek sıcaklığı 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak kaydedildi. Küresel ölçekte de 2016-2025 dönemi kayıtlardaki en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Bakan kurum, verilerin iklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, iklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz, dedi. Sıfır Atık Hareketi 9. yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 27 Eylül 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına girdi. Bu yılın teması Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte olarak belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık'ın 9. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, hareketin Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine taşındığını belirterek, ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için sıfırdan COP31'e mesajını verdi. COP31 eylem gündeminin 10 öncelikli temasından biri olan Sıfır Atık kapsamında, 2035'e kadar küresel atık üretimindeki artışın yarı yarıya azaltılması hedefleniyor. Türkiye'de sıfır atık çalışmaları kapsamında bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sisteme geçilirken 28 milyon kişiye eğitim verildi. Geri kazanım oranı 2017'deki %13 seviyesinden 2025'te %37,53'e yükseldi. Projenin başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar 9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılırken, bunun ülke ekonomisine yaklaşık 365 milyar lira katkı sağladığı bildirildi. Çalışmalarla ayrıca 613 milyon ağacın kesilmesinin ve yaklaşık 180 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçildiği açıklandı. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Orşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Samsun'dan 9 kişi hayatını kaybetti.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa
5: gitti. Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
7: çıktı. Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan

Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adliye Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheli hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüphelilerin Denizolgun'un otopsi işlemine ait video kaydı bulunmasına rağmen başsavcılıkça yazılan müzekkereye gerçeğe aykırı olarak video kaydının bulunmadığına dair cevap verme eylemleri nedeniyle haklarında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi. Söz konusu iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tarım

0: Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ve üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Ege Denizi'nin kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13 ve 17, Gökçeada'dan saat 11 ve 15 seferleri gerçekleştirilecek. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 14, 16, 18, 20 ve 23 saatlerindeki seferlerle Bozcaada'dan 13, 15, 17, 19 ve 22 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerse olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkeleri acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından Avrupa'nın yüksek miktarda depoladığı dizel yakıtın büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini ve sürecin derhal başlayacağını açıkladı. Trump yükselen dizel fiyatları karşısında dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini hala değerlendirdiklerini, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısı yapmıştı. V-Spor Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 16. yarışı olan ve Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si ile devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı'nın bölge ülkelerinde etkilemesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'den Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si 5,5 kilometre uzunluğundaki uluslararası Sepang pistinde 56 tur üzerinden düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları 3 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11'de, yarışsa 4 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Muğla, Denizli, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınma bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısıyla, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısıyla, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 5 Ekim Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz ve Marmara ile Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6. Doğusunda batı ve güneybatı 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde ise hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, ikinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi.

0: Adalet Bakanlığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlatmak üzere müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet 7 Minareli ile bu kişinin kuzeni Mevlüt Doğan birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. Ayrıca tutuksuz iki sanığın beraatına hükmetti. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamaya göre Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2,9 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. Yapılan açıklamada söz konusu tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğu, son ödeme ile birlikte Ukrayna planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar avroyu aştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Yemen'de çatışmaların tırmanmasının aileleri evlerini terk etmeye zorlaması ve insani yardıma erişimi kısıtlaması nedeniyle Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde gıda güvensizliğinin hızla arttığı uyarısında bulundu. Yemen genelinde 18,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada 5 yaşın altında yaklaşık 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, bunlardan 500 bininin hayati tehlike oluşturan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 38 Dünya Gıda Programı çalışanıyla 73 Birleşmiş Milletler personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Vespor voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonu 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Vakıfbank Beşiktaş'ı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 14'te başlayacak. Günün diğer maçında ise Nilüfer Belediyespor saat 16'da Eczacıbaşı Peron'u konuk edecek. 14 takımın mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Sultanlar Ligi'nde playoff müsabakaları Nisan ayında oynanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyiyle Muğla, Denizli, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınma bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısıyla, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısıyla, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 5 Ekim Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 6.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4

2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheli hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüphelilerin Denizolgun'un otopsi işlemine ait video kaydı bulunmasına rağmen başsavcılıkça yazılan müzekkereye gerçeğe aykırı olarak video kaydının bulunmadığına dair cevap verme eylemleri nedeniyle haklarında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi. Söz konusu iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyonlu otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Ege Denizi'nin kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13 ve 17,

0: Gökçeada'dan saat 11 ve 15 seferleri gerçekleştirilecek. Geyikli Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 14, 16, 18, 20 ve 23 saatlerindeki seferlerle Bozcaada'dan 13, 15, 17, 19 ve 22 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerse olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkeleri acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından Avrupa'nın yüksek miktarda depoladığı dizel yakıtın büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini ve sürecin derhal başlayacağını açıkladı. Trump yükselen dizel fiyatları karşısında dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini hala değerlendirdiklerini, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısı yapmıştı. V-Spor Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 16. yarışı olan ve Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si ile devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nın bölge ülkelerinde etkilemesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'den Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si 5,5 kilometre uzunluğundaki uluslararası Sepang pistinde 56 tur üzerinden düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları 3 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11'de, yarışsa 4 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyiyle Muğla, Denizli, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınma bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısıyla, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısıyla, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 5 Ekim Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için senaryoları yeniden yaşama sanatı olan psikodramayı araştırdık. Psikodrama, Jacob Levi-Morin tarafından yaratılan, yeniden yaşanan, sahnelerden oluşan bir psikoterapi şekli. Psikodramada senaryoları yeniden yaşamak ve şimdi ve burada olmakla ilgili bir olay. Bu insanoğlunun potansiyelini geliştirerek kendini gerçekleştirmesini kolaylaştırmayı amaçlayan hümanist psikolojinin en iyi bilinen düsturlarından biri. Bunu ancak geçmişi bırakıp geleceğin yalnızca bir olasılık olduğu endişeli düşüncenin üstesinden geldiklerinde başarabiliyorlar. Gördüğünüz gibi psikodrama var olmanın bir yolu olarak dramatik eylemi kullanan senaryoları yeniden yaratmak için bedeni, sözcüğü ve eylemi kullanan hümanist yönelimin temel modellerinden biri. Rol yapma veya aile heykeltıraşlığı teknikleri ve hatta gestalt psikoterapisi buna dayanmakta. Şimdiki zamanda yaşamak ama zamansal bir süreklilik içinde var olmak. İnsanlar geçmiş benliklerini hatırlayarak sürekli olarak kendilerini geleceğe yansıtsalar da kendilerini ancak şimdiki anda gerçekten tanıyabilirler. Geçmiş bir yeniden yapılanmadır. Egonuzu tatmin etmek için kendinize anlattığınız bir masal. Ayrıca gelecek, korkuların ve arzuların bir ifadesidir. Çoğu zaman anda kalmak karmaşıktır. Çünkü kendi ve başkalarının beklentilerine dayalı olarak kimliğinize dair bir vizyon geliştirmeyi öğrenmişsinizdir. Olmanız gerektiğini düşündüğünüz kişi ya da başkalarının olmanızı istediği kişi. Yani size göre ve diğerlerine göre siz. Şimdiki zaman bir bilinç hali. Dolayısıyla da senaryoları yeniden yaşama sanatı. Dinamik ve değişen bir varlık olarak insan deneyimlerinin dolaysızlığında yaşayamaz. Aslında tarihlerini sürekli olarak detaylandırmaları ve bütünleştirmeleri, geleceklerini öngörmeleri gerekiyor. Bu yüzden anda kalmak çok zor. Ayrıca bugünü tanımlamak bile temelde imkansız bir görev. Şimdide kalmak, deneyim akışını durdurmak, belirli bir deneyime ve ondan kaynaklanan duyumlar, duygular, hisler ve düşüncelere odaklanmak anlamına geliyor. Bunu yargılamayan veya değerlendirmeyen, ancak deneyimi olduğu gibi kabul eden, harici bir gözlemci olarak yapmak. Psikodramatizasyonun konusu tam olarak işte bu. İnsanlar doğuştan aktördür. İnsanlar senaryolarla düşünürler. Aslında hayatınızın her senaryosunu tanımlayan iki temel eksen, iki koordinat vardır. Zaman ve mekan. Durumunuz zaman ve mekan algısını değiştirir ve anılarınızı oluşturma şekliniz gerçekteki algınızı değiştirir. Böylece anılar dünyayı algılama biçimimizi sürekli olarak değiştirmiş olur. Senaryoları hatırlar ve kendi yaşamınızın senaryosuna göre bütünleştirirsiniz. Psikodrama kimliğinizi, geçmişinizi ve geleceğinizi inşa ettiğiniz ve burada şimdi ortaya çıkan süreci yakalar. Böylece kişisel ve sosyal gelişiminizi engelleyen şeyleri şekillendirmek ve değiştirmek mümkün olur. Gerçekten ne geçmişi değiştirebilirsiniz ne de geleceği, çünkü herhangi bir değişiklik şimdi de olur. Dahası psikodramanın etkinliği gerçekliği algıladığınız, işlediğiniz ve yorumladığınız doğal süreci yeniden üretmesinde yatar. Bu, yaş, durum veya kültürel geçmişe bakılmaksızın herhangi bir kişi için basit ve erişilebilir bir şekilde gerçekleşir. Psikodrama, kişinin zihinsel senaryosunu fiziksel bir senaryoya yerleştirir. Başka bir deyişle, her şeyin uygun ve mümkün olduğu bir alanda geçmişten gelen sahneleri, korkuları, gelecek fantazilerini, hayallerini, özlemlerini dramatize edebilirsiniz. Sonuç olarak her şey bu senaryoda oluyor, öyle değil mi? Burada ve şimdi gerçekten ihtiyacınız olan, yapmak istediğiniz tüm değişiklikleri yaptığınız yer. Unutmayın, beyin duyguların bir tiyatrosudur ve zihnin motivasyonunu hisseder. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. bir sonraki programımıza kadar. Sağlığınız yerinde, senaryolarınız kaliteli bir şekilde hayatınızın içinde ve kulağınız her daim bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6,

vaktinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin fesi istemiyle dava açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaj Anonim şirketinden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13 ve 17, Gökçeada'dan saat 11 ve 15 seferleri gerçekleştirilecek. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 14, 16, 18, 20 ve 23 saatlerinde seferlerle Bozcaada'dan 13, 15, 17, 19 ve 22 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferler ise olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkeleri, acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürmeye karar verdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı bitirmek için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde acil eyleme geçilmesi gerektiğini bildirdi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 1. ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Çorum-Yozgat ayrımı Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.

0: Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyiyle Muğla, Denizli, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısıyla, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısıyla, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 5 Ekim Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Soğudu havalar,

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: biliyor muydunuz?
1: Telefonun sağlığa zararları nelerdir? Hayatımızda artık o kadar alışılmış bir hale gelen ve artık günümüzde olmayan kişilere neredeyse farklı bir gözle bakılır hale gelen telefonun insan vücuduna verdiği zararları biliyor musunuz? Ya da bu soruyu "zarar veriyor mu?" olarak da değiştirmek daha iyi olacaktır. Çünkü günümüzde yemek yemek gibi bir hale gelen telefon hayatımızın olmazsa olmazlarından. İnsan hayatının en derinlerinde yer alan telefon, insanlara ne kadar zarar verse de ve insanlar bunu her ne kadar bilse de vazgeçmek gerçekten mümkün değildir. Telefonun insan vücuduna verdiği zararlar bir taneyle sınırlı olmadığı gibi direkt olarak kalbe zarar verebilmektedir. Radyo dalgalarından oluşan zararlı dalgalar kişileri kansere kadar götürebiliyor. Telefon içerisinde oluşan radyo elektromanyetik alanlar insan vücuduna kanserojen madde girmesine sebep oluyor. Yetişkin insanlarda bu durum kişiyi kansere kadar sürükleyebilirken genç ve çocuk yaşlardaki insanlarda beyninde tümör tehlikesi yaratabilmektedir. Bununla beraber radyasyon tehlikesini hayatımıza sokan şey cep telefonlarıdır. Günümüzde radyasyon denildiğinde akıllara her ne kadar bilgisayar gelse de cep telefonlarının da radyasyon ışını yaydığı bilimsel çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Bunun devamında cep telefonu sonucu kansere yakalanan kişilerde sık sık hafıza bozuklukları meydana gelirken böylesine olumsuz şeylere sebebiyet verdiğini rahatlıkla belirtebiliriz. Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle hayatımızda yerini daha da arttırması cep telefonlarının en ufak yaşlara bile ulaşabilmesinde etkili olmuştur. En ufak çocuklarda bile cep telefonları bulunurken bu modellerin değişmesi ve yenilenmesi de insanları etkileyen faktörler arasındadır. Günümüzdeki bu teknolojik tehlike sigaraya benzetiliyor. Sigara tehlikesi insanı bir anda ölüme veya hastalığa götürmezken uzun süreli içildiğinde insanları pişmanlık derecesine getirmektedir. Bu pişmanlık sonrasında geriye dönmek mümkün olmadığı gibi devamında insan vücudunda birçok hastalık oluşmaktadır. Cep telefonlarında da aynı tehlike görülmektedir. Direkt olarak vücudumuza yaydığı radyasyon ışınlarıyla hayatımızı tehlikeye atan cep telefonlarını hayatımızda daha az kullanmak sağlığımız için daha avantajlı olacaktır. Her ne kadar insan hayatından çıkması imkansız olarak görülse de gerçekten cep telefonlarının insan hayatında çok yönlü yararı bulunmaktadır. Bu yüzden bir anda yok edilemese de en az kullanıma indirilmesi sağlığımız açısından faydalı olacaktır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Çay ne zaman, kim tarafından keşfedildi? Milattan önce 2737'de Çin İmparatoru Shen Nung çayı keşfetti. Çin İmparatoru bahçesinde oturmuş dinlenirken yanında kaynayan suyun içine rüzgarla birlikte gelen birkaç çay yaprağı düşer. İmparator oluşan kokudan çok hoşlanır ve tadına bakmak ister. İşte çayın hikayesi böyle başlar. Zamanla çeşitli işlemlere tabi tutulan çay bugünkü halini almıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Soğuk bir odada uyumanın kabus görme ihtimalini arttırdığını, pirhanaların 3 ısırışta insan elini bileğinden koparabileceğini, Rusya'nın 1/4'ünün ormanlarla kaplı olduğunu ve bu alanın Türkiye'nin yüz ölçümüne eşit olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. İlk saatlerden itibaren doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6. Doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre. Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin fesi istemiyle dava açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaj Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13 ve 17, Gökçeada'dan saat 11 ve 15 seferleri gerçekleştirilecek. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 14, 16, 18, 20 ve 23 saatlerinde seferlerle Bozcaada'dan 13, 15, 17, 19 ve 22 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferler ise olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkeleri, acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürmeye karar verdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı bitirmek için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde acil eyleme geçilmesi gerektiğini bildirdi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 1. ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Çorum-Yozgat ayrımı Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleri

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 3 Ekim Cumartesi sabahını paylaşıyoruz. 7 raporlarımız ve 8 raporlarımızı güncelledik ve sizlerle buluşturduk. Şu dakikalarda basında gündem programıyla saat 10'a kadar hafta sonunuza eşlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi gazeteleri ilk sayfadan sizlerle paylaşacağız. Gazetelerin öne çıkan önemli gelişmelerini basında gündem programı aracılığıyla haftanın 7 günü biliyorsunuz ki programımız sizlere eşlik ediyor. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bakalım gazeteler bugün gündemi nasıl yorumladı? Hangi haberleri birinci sayfasına taşıdı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu sırasıyla paylaşacağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmeleri elbette ki TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla da masaya yatırılacak. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumlarını da an itibarıyla sizlere aktaracağız. Bir yandan da atmosferin nabzını tutacağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte günaydın diyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz efendim. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam Türkiye, Sabah, Star Vatan, Habertürk, spor severler için foto maç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in, Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Bu saatimizin bağlantıları İzmir'le başlayacak. Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya diğer bağlantılarımız bu saat diliminde İstanbul'un ve başkentin yol durumlarını da sizlerle paylaşacağız. İkinci saatimize tarihte bugün köşemizle başlayacak. Geçmişe kısa bir yolculuk yapacağız ve tarihte neler yaşanmış ana başlıklarla sizlerle paylaşacağız. Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum'da ikinci saatimizin bağlantıları olacak kıymetli dinleyicilerimiz. Ege'nin incisine İzmir'e günaydın diyelim. Muzaffer Lafçı telefon attığımızda. Muzaffer Bey hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın Diler Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii bölgemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Sabah ilk saatlerde Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gökültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvetli, kuzey ve kıyı kesimleri de kuvvetli ve yer yer fırtına aşağı yukarı 50 ila 70 km saat hızlarına varacak şekilde esmesini beklemekteyiz. Merkezlerimizin bugün beklenen en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 25, Çanakkale 23, Manisa 23, Aydın'da 28 ve Balıkesir'de 22 derece olması beklenmekte. Ege Denizi'nde yine kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar hakim. Çanakkale Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 bafor kuvvetinde fırtına. Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 bafor kuvvetinde yine fırtınalı esmesi beklenmekte. Karada 70 kilometre saat ve denizde 8 baforlara varan kuvvetli rüzgara karşı, fırtınalı rüzgara karşı vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz.

0: sabahlar Cekvazimler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Dün itibarıyla Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüne ilişkin soruşturmada 9 gözaltı, Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçe ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bu haberle başlamak istedim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yayınımızı da bu sebeple, bu vesileyle yavaşlattık kıymetli dinleyicilerimiz. Orta ritim ve yavaş şarkıları sizlerle buluşturacağız. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine sabır diliyoruz. Adana'dayız, Bahri Özdemir telefon hattımızda. Bahri Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Dilara'm.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
2: Bölgemizdeki hava tahminini aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen tahminlerimiz ise Adana parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 26 derece, Mersin parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Kahramanmaraş parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 24 derece, Osmaniye parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece, Gaziantep parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 23 derece, Kilis parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 25 derece, Hatay parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Şimdilik beklerim. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İlk iki bağlantıyı geride bıraktık. Güzel bir şarkıyla açalım programı. Cem Ali ikilisi Duymak İstiyorum şarkısıyla sizlerle 90'lı yıllara gidiyoruz.

0: şu dakikalarda İstanbul trafiğine bakalım kıymetli dinleyicilerimiz. TEM'de Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 1 saat 23 dakika. T100 Karayolu Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35 dakikalık bir süreç var. Kuleli Caddesi Çengelköy'den Kuleli'ye kadar 4 dakika. Paşa Limanı Caddesi Sultantepe'den Doğancılar'a kadar 2 dakika. E5 Altunizade Kavşağı'ndan Burhaniye'ye kadar 2 dakikalık bir süreç var. Yer yer trafik yoğunluğu gözlemlenmiş. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Asya geçişlerde ve Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı kıymetli dinleyicilerimiz. Trafik kurallarına uymayı lütfen ihmal etmeyin. Emniyet kemerinizi takmayı da ihmal etmeyin. Gözünüz yolda, kulağınızda her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. İyi seyirler diliyoruz. Trafikte, seyir halinde bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize ilerleyen dakikalarda başkentin yol durumunu da sizlerle paylaşacağız. Yazılı basında yer alan haberleri her zaman olduğu gibi akşam gazetesiyle başlayalım. İlk sayfada yoğun bir haber var. Zararı fonçu ödeyecek. Manşetle başlayalım. Fon krizinin ardından oluşturulan kurulun ikinci toplantısından vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmeyecek mesajı çıktı. Detaylarına birazdan bakalım. Samsun bağlantımızda Altan Özcan yer alıyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
1: Evet. Saydığınız illerden şu anda sadece Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde hafif yağışlarımız var. Şu anda önümüzdeki 24 saate baktığımızda ise bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Az önce bahsettiğim gibi Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer hafif sağanak yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ila orta, kıyı kesimlerde ise ilk saatlerde yer yer kuvvetli esecek. Günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Samsun, Amasya ve Ordu'da 19, Kastamonu ve Tokat'ta 17, Ordu'da 20 ve Çorum'da 16 derece. Sabah ölçtüğümüz deniz suyu sıcaklıkları ise Samsun'da 22, Sinop ve İnebolu'da 21, Ordu'da ise 20 derecedir. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Samsun bağlantımızı da uğurladık. İlerleyen dakikalarda İstanbul'a, sonra Van'a, Iğdır, Diyarbakır ve bu saatin son bağlantısı Konya olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, manşetin detaylarını ara başlıklarla paylaşalım. Takvim bir haftaya netleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki toplantıda yatırımcıların net yatırım tutarının hesaplanması ve ödemeleri ilişkin ikinci yıl düzenlemeler ele alındı. Ödeme takviminin de bir hafta içinde netleşeceği öğrenildi. Diğer ara başlık DDK raporu yol haritası olacak. Yatırımcıların zarara uğramaması için ana para artı tüfe şeklinde yapılması öngörülen ödemeler tasfiye edilen fonlardan yapılacak. DDK raporu sonrası boşlukların tamamlanması için sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılacak. Detayları 4. sayfada bulabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Para trafiği olağan değil. Masak'ın raporunda kol hakkında yasa dışı bahis oynadığı kanaati hasıl olmuştur deniliyor. Raporda kolun aralarında yasa dışı bahis şüphelisi onlarca kişiye büyük miktarda para transferi yaptığı belirtildi. Kolsa sevdiklerime borç gönderdim açıklamasını yapıyor. Yapay zeka değil, Yasin Kol atamış. Yasa dışı bahis dosyasında hakem Yasin Kol'un atamalarında da yer aldı, ortaya çıktı. Kol geçen yıl 1 Ekim'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya bir liste yolladı. Sonuna da başkanım siz de uygun görürseniz yazdı. 7 kişilik liste tek değişiklikle 4 Ekim'deki Galatasaray Beşiktaş derbisine çıktı. Detaylar ise 13. sayfada. Gündem yerel yönetimler. Başkan Erdoğan 4 ilçe belediye başkanını kabul etti. Erdoğan dün Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'le görüştü. Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekilleri Dündar Ziya Gültekin'le Sacit Terzi de Erdoğan'la bir araya geldi. NATO'dan Mehmetçik paylaşımı. NATO sosyal medyada yer alan Türk askerinin fotoğrafını gözler asla yalan söylemez. NATO uyanık, hazır ve kararlı ifadesiyle paylaştı. Şüpheli ölüme 5 gözaltı haberinin detaylarına baktığımızda yüksek dozda anestezi ilacı alan doktor Özlem Gültekin Çeli'ye madde temin eden şüpheliler yakalandı. Gemi faciasında ihmaller zinciri. Girne açıklarında batan ve 18 kişinin öldüğü feribotta mürettebatın hataları ortaya çıktı. Girne'deki duruşmada okunan rapora göre gemideki su geçirmez bölmelerin kapılarından bazıları açıktı. Kapılar kapalı olsaydı gemi bu kadar su almayacaktı. Kazadan kurtulan yolcu Selman Akbaş da gemi yan yatınca büyük panik yaşandığını, yolcular binmeden filika halatlarının erkenden kesildiğini anlattı. Felsefenin annesi öldü. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünün kurucusu Profesör Doktor İona Kuçuradi 89 yaşında vefat etti. Bir diğer habere baktığımızda Eyüp Sultan'a yolsuzluk operasyonu. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve diğer şüphelilerin suç örgütlerine üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırmayla suçlandığı belirtildi. Akşamın logo üstü haberlerine bakalım. Montella ile yolun sonu. Son 5 resmi maçta sadece bir kez kazanan Montella dün istifaya davet edildi. Pazartesi İtalya ile oynanacak maç İtalyan hocanın kaderini belirleyecek. Hemen yanındaki habere baktığımızda cepte limit değişti. BDDK cep telefonu kredilerinde limiti değiştirdi. 40.000 TL'ye kadar 12 ay üzerindekilerde 3 ay vade uygulanacak. Yenilenmiş ürünlerde sınır 50.000 TL. Kimlikler müze kartı olacak. Vatandaşlar müze kart ücretini e-devlet veya mobil uygulamadan ödeyerek kimlik kartıyla müzeleri gezebilecek. Akşamdan aktaracağımız son haber Urfa'yı coşturan festival. Şanlıurfa'da teknoloji meraklılarını buluşturan Teknofest Güneydoğu kente canlılık getirdi. Oteller tamamen doldu. Restoran ve alışveriş alanlarında yoğunluk yaşandı. Kıymetli dinleyicilerimiz, İstanbul bağlantımızı da gerçekleştirelim sevgili Yeter. Sonrasında güzel bir şarkı aramız olsun. Şöyle TRT Haber'e de başlamak istiyorum. Şarkı sonrasında da devam ederiz. TRT Haber sayfasında dünden bugüne yansıyan gelişmelere, yaşananların yankılarına, günün sıcak gelişmelerine başlayalım. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik operasyon. Bir sıcak gelişme 68 gözaltı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde umumu açık alkollü eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı. Çok sıcak bir gelişmeydi. Sizlerle paylaştık. İstanbul'dayız. Bekir Tilki telefon hattımızda. Bekir Bey hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk Güler Hanım. Günaydın. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için ilk değerlendirmeleri alalım.
2: Tabii. Yapılan ilk değerlendirmelere göre bölgemiz parçalı ve çokluktu. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Tekirdağ, Kırklareli ve Kırklareli'nin ise doğu ilçeleri öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu poyraz yönlerinden kuvvetli 40-60 km saat, yer yer kısa süreli fırtına 70 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde bulunan il merkezleri bugün için beklenilen en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21, Edirne 22, Kırklareli 20 derecedir. Denizlerimizde fırtına bekleniyor. Batak, Sinop, İnadarası hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan poyraz yönünden 6 ila 8, ilk saatlerde itibaren doğusu, öğle saatlerinden itibaren geneli 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre ile 4 metre arası. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan poyraz yönünde 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga 3 ile 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Güler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, İstanbul bağlantımızı da sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında Van bağlantısıyla devam edeceğiz.

0: Bir Volkan Konak şarkısıydı. Mimoza Çiçeğim. Sanatçımızı da rahmetle anıyoruz. Van'dayız, Gamze Deniz telefon hattımızda. Gamze Hanım hoş geldiniz.
1: Günaydın Diler Hanım.
0: Günaydın. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için söz sizde, buyurun.
1: Bölgelerinde havanın çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Son olarak il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 15, Van 18, Muş 19 ve Hakkari'de 20 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler sizlere de.
0: Sağ olun. Van bağlantımızı uğurladık. İlerleyen süreçte Iğdır'a gideceğiz. TRT Haber sayfasındayız. Dünün bir haberi, Amerikan Başkanı Donald Trump Türkiye'yi seviyorum demiş. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan'ı mutlu edecek şeyler yapacağım açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Hakemler Derneği için fesih davası. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin fesih istemiyle dava açtı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gece sularında paylaşılan bir diğer başlığa bakalım. Mermi izlerinin atışın yönünü belirleyen yerli teknoloji Teknofest'te. Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen atış yönü ve mesafesi tespit kiti Teknofest Güneydoğu'da sergileniyor. Olay yerindeki merminin açışını ve mesafesini lazerle tespit eden sistem olayın detaylarını daha hızlı gün yüzüne çıkarıyor. Trump, İran meselesi çözülürse petrol fiyatları düşecek demiş. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine, hatta daha aşağısına düşebileceğini söylüyor. Bir diğer başlık, Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması 33 şüpheli tutuklandı başlığıyla yer almış. Geçiyoruz bir diğer habere. Yunanistan'da Gazze'deki yıkımı anlatan belgesel ses getirdi. Yunanistan'da İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatan NASA belgeseli etkileyici bulundu. Kanada yapay zeka politikalarında hükümete danışmanlık yapacak ulusal konsey kurdu. Bir diğer başlık, Dünya Sağlık Örgütü ortalama yaşam süresinin pandemi öncesi seviyeye yaklaştığını bildirdi deniyor. Birleşmiş Milletler raportörü Albanistan, İtalya'ya antisemitizm tasarısı tepkisi. Evet, Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Albanese, İtalya'daki antisemitizm yasa tasarısına tepki gösterdi. 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Aleyna Aymak telefon hattımızda. Aleyna Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhabalar, günaydın.
0: Ağrı, Kars ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
2: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz için bir adet uyarımız mevcuttur. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Iğdır çevrelerinde ve yükseklerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 19, Kars 16, Ağrı ise 17 santigrat derece, Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
2: Hoşçakalın.
0: Iğdır bağlantımızı da uğurladık. Son iki bağlantımız kaldı. TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Şimdi güzel bir şarkı aramız var. Kaan Küçük söyleyecek. Aynı Perde.

0: Başkentin trafiğine bakalım. Yer yer trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tıp Fakültesi Caddesi Mama Kültür Merkezi'nden NATO yolu girişine kadar 7 dakikalık bir süreç var. Atatürk Caddesi İstasyon Caddesi'nden Ayaş-Ankara Caddesi yol ayrımına kadar da 4 dakikalık bir süreç var. 2452. Cadde 1859. Cadde Beytepe yolu Ümitköy Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar 15 dakika. 1859. Cadde Beytepe yolu Migros Kavşağı'ndan Alaşo adlı Ümitköy Kavşağı'na kadar 7 dakikalık bir süreç var. Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar 10 dakika. Doğukent Caddesi İkiya'dan Samsun yolu çıkışına kadar 5 dakika. Söğütüzü Caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi çiftlik girişinden Çukurambar Kavşağı'na kadar 8 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolu, Eskişehir yolu, Konya yolu, Samsun yolu, havaalanı yolu ve tüm çevre yollarda trafik akıcı şu dakikalarda başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Diyarbakır'dayız. Cahit Eker telefon attığımızda. Cahit Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği, rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık tahminlerimiz şöyle: Diyarbakır ve Siirt 23, Batman 24, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Şırnak 21 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Diyarbakır bağlantımızı uğurladık. Son bağlantımız Konya olacak müsait için. TRT Haber sayfasında kalmaya devam ediyoruz. G7'den enerji fiyatlarını düşürmek için 100 milyon varillik hamle. G7 rezervlerinden 100 milyon varil petrol ve dizeli piyasaya sürecek. Bir diğer habere baktığımızda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdit açıklamalarına tepki gösterdi deniyor. Almanya'da yapılan bir anket Alman hükümetinin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarına duyulan memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu. Bir diğer habere baktığımızda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı bitirmek için Birleşmiş Milletler Şartı ve Uluslararası Hukuk çerçevesinde acil eyleme geçilmesi gerektiğini bildirdi. Bosna Hersekli köfteciler milli takıma veda etmeye hazırlanan Edin Dzeko hatırına onlu köfteyi bugün özel 11'li servis ediyor denilmiş. Dünün bir haberiydi. Kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Haber'in bir diğer haberine baktığımızda işgal altındaki Batı Şeria'da Eylül ayı boyunca İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Filistinlilere tarım arazilerine ve mülklerine yönelik 2051 saldırı gerçekleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Van de Wert, Gazze'ye giriş yapacak tıbbi malzemelerin sevkiyatının İsrail'in onayı için ortalama 74 gün beklediğini belirterek, sevkiyat için ilk onay verildikten sonra dahi malzemelerin Gazze'ye girişi bazen reddedilebiliyor, dedi. Tayland'da başkent Bangkok'un yanı sıra 31 bölgede şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 3,5 milyondan fazla kişi etkilendi. Uzmanlar Avrupa'daki hastanelerin savaşa ve güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklarında eksiklikler bulunduğunu, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu saatimizin son bağlantısı 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Süleyman Özdemir telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Gülen Hanım. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Teşekkürler.
0: Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için de sizi dinleyelim. Buyurun.
2: Tabii ki. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin altına seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Yağış anında yer yer kuvvetli geçeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 16, Aksaray'da 19, Karaman'da 18, Niğde'de ise 17 derece olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Size iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Konya bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Bu saatin ilk 8 bağlantısında uzmanlarımız ilk değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Son değerlendirmelerde Atmosferden Haber Var programında ekip arkadaşlarım sizlere ulaştırmaya devam edecek. TRT Haber sayfasında kalmaya devam ediyoruz. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'un Beyta beldesinin Cebel El Urme bölgesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdığı saldırıda can kaybı veya yaralanma bulunmadığı aktarılıyor. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheliye dava. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet, Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheli hakkında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 8'er yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, teşkilatın yapısı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında kamuoyunda sıkça rastlanan yanlış algıları gidermek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. Bir diğer habere baktığımızda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söylüyor. Evet, yine dünün gelişmelerinden birine baktığımızda İletişim Başkanı Duran'dan Medine'deki saldırıya tepki denilmiş. Detayları ikinci saate bakalım. Güzel bir şarkıyla bu saatimizi noktalayacağız. Saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatte de basında gündem programında sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın. Müzik.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak, yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin fesi istemiyle dava açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaj Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13 ve 17, Gökçeada'dan saat 11 ve 15 seferleri gerçekleştirilecek. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 14, 16, 18, 20 ve 23 saatlerinde seferlerle Bozcaada'dan 13, 15, 17, 19 ve 22 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferler ise olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkeleri, acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürmeye karar verdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı bitirmek için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde acil eyleme geçirmesi gerektiğini bildirdi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 1. ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Çorum-Yozgat ayrımı Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemin ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize 3 Ekim Cumartesi gününü paylaşmaya devam ediyoruz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum olacak. Tarihte bugün köşesiyle başlayacağız. Yazılı basında yer alan haberlere göz atmaya devam edeceğiz. İlk sayfadan önemli gelişmeleri aktaracağız. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. 3 Ekim'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları 3 Ekim'de hayatını kaybeden ünlü isimleri de sizlerle paylaşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz. 1716 yılında Nevşehirli damat İbrahim Paşa sadrazam olmuş. 1922'de Mudanya Konferansı 79 yıl önce 3 Ekim 1922 itibarıyla başlamış. 1926'da Atatürk'ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu'na konmuş. 1929'da Sırp Krallığı, Hırvatlar ve Slovenler adlarını Yugoslavya Krallığı olarak değiştirmiş. 1931'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hizmete açılmış. 1932'de bağımsızlığını kazanan Irak Milletler Cemiyeti'ne katılmış. 1960 yılında Yüksek Adalet Divanı Yassıada'da çalışmalarına başlamış. 1966'da İstanbul Kadıköy'deki son tramvay hattı kaldırılmış. 1967'de Kuzey Vietnam Amerika Birleşik Devletleri'nin barış görüşmeleri önerisini reddetmiş. 1968'de Fenerbahçe futbol takımı İngiltere şampiyonu Manchester City'yi İstanbul'da 2-1 yenmiş. 1969'da Edirne adlı belgesel Uluslararası Turistik Filmler Festivali'nde altın madalya kazanmış. 1981'de Belfast'ta İrlanda Cumhuriyet Ordusu tutuklularının yaptığı açlık grevi bitmiş. 1984'te yazar Muazzez Tahsin Berkant vefat etmiş. 1994'te 2. Nükleer Karşıtı Kongre İstanbul'da toplanmış. 1999'da Sony firmasının kurucusu Akio Morita 78 yaşında ölmüş. 2005 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başlamış. Yine aynı yılda 12 Eylül harekatını gerçekleştiren Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden emekli Orgeneral Nurettin Ersin vefat etmiş. Tarihte bugün yaşanmış önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimizi güzel bir şarkıyla açalım. Gaye Su Akyol, Gamze'deyim, Deva Bulmam diyecek. Ardından Milliyet Gazetesi ile buradayız.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Enver Bayram telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Malatya, Adıyaman. Düzeltiyorum. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ankara için söz sizde. Buyurun.
1: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, arası orta kuvvetli. Bartın, Zonguldak ve Düzce'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa sürede fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 17, Çankırı 20, Kırıkkale ve Bolu 18, Zonguldak 19, Düzce 20, Bartın 22 ve son olarak Karabük 21 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Enver Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Evet, 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ydü. Uzmanımız ilk değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Milliyet gazetesindeyiz. Kolu uzun Yasin. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında hakem atamalarına ilişkin yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda Gündoğdu ile Kol maçlara hakem ataması yapıyor denilmiş. Ara başlıklara baktığımızda WhatsApp'tan atama. Soruşturma dosyasında yansıdığı belirtilen WhatsApp mesajlarında Gündoğdu ile Kol'un hakem ve VAR görevlendirmelerini görüştüğü görülüyor. Mayıs ve Ekim 2025'e ait yazışmalarda Kol, Gündoğdu'ya kendi adının da geçtiği isim listeleri göndererek siz nasıl uygun görürseniz başkanım diyor. Gündoğdu'nun başka kim olabilir sorusu üzerine Kol, bazı hakemler öneriyor. Yazışmalarda bir ayrıntı daha dikkat çekti. Yasin Kol, 29 Mayıs 2025'te Fatih Karagümrük Bandırma Spor Trendyol 1. Lig playoff finalinde hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı. Dosyadaki 26-27 Mayıs tarihli yazışmalar finalden yalnızca birkaç gün önce yapıldı. Yazışmaların hangi hukuki sonucu doğuracağı ayrıntılı incelemeyle belirlenecek. Neslihan Keskin kaleme aldı. Detaylar spor sayfasında. Yerel yöneticileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Vahdettin Köşkü'nde bazı yerel yöneticileri kabul etti. İlk olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Üsküdar Belediye Başkanı Vekili Dündar Ziya Gültekin'le ayrı ayrı bir araya geldi. Milliyet'in ilk sayfasında öne çıkan önemli başlıkları paylaşmaya devam edelim. Soma 5 işçiye mezar oldu. Manisa Soma'da İmbat madenciliğe ait maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirdi. Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Enerji Bakanı Bayraktar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirerek gerekli incelemeler başlamıştır dedi. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Büşra Bebek'te yeni iddia. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Yeniden ifadesine başvurulan kardeşleri, olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra'nın annesiyle yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledi. Milliyet'in öne çıkan bir diğer başlığına baktığımızda savunmada 2035 hedefi teknoloji liderliği. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sektörlerine yönelik yayıncılık yapan Singapur merkezli Global Press'in sorularını yanıtladı. Güler, Türk savunma sanayimiz önümüzdeki 10 yıllık dönemde mevcut operasyonel platform üreten yapısını daha da ileri taşıyarak küresel ve teknoloji lideri ve oyun kurucu aktöre dönüşmeyi hedeflemektedir açıklamasını yapıyor. Gençler yapay zeka peşinde. Teknofest Şanlıurfa'nın 3. günü yağmura rağmen yine dolup taştı. Fuara okullarıyla birlikte katılan küçük öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği şey robot köpekler ve havacılık gösterileri oldu. Gençler ise daha İHA, SİHA ve yapay zeka teknolojilerini merak ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, gençleri teknolojiyle buluşturuyoruz açıklamasını yapıyor. 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Sercan Kırbaş telefon altımızda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın, yayınlar diliyorum.
0: Günaydın. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
2: Aktaralım hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey, öğleden sonra güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yerel kuvvetli esmesini bekliyoruz. Güncel meteorolojiklerimiz şu anda bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak: Antalya 25, Muğla 22, Isparta 18, Burdur'da 19 derece bekliyoruz. Denizlerimizde ise rüzgarın kuzey öğle saatlerinde güney ve doğu yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre civarında olmasını bekliyoruz. Havanın parça ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesi bekleniyor. Görüşün iyi, yağış anında ise zayıf olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında önemli gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Özel'den Mersin tepkisi. Yeni parti lideri Özgür Özel, Mersin'deki belediye operasyonları sırasında bir kadının evinde pijamalı görüntüsünün basına servis edilmesine çok sert tepki gösterdi. Özel, bundan sonra bir kadının görüntülerini, bir ev görüntülerini, bir özel hayat görüntüsünü basına yollarsa, eğer o şarlatan o bakanlığı, biz basacağız, elimle ağzını yırtacağım açıklamasını yapıyor. Evet, bir diğer habere bakalım. Sudi Özkan hayatını kaybetti. Kamuoyunda kumarhaneler kralı olarak tanınan iş insanı Sudi Özkan 87 yaşında hayatını kaybetti. Tetis'in son canlısı Ankara Gölbaşı Külhöyük kazılarında 5000 yıllık yerleşim alanında 66 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu. Kazı başkanı doçent doktor Derya Yılmaz Tekin, yaklaşık 200 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis denizinin varlığından söz edilebildiğini belirterek fosilin bu denizin son dönemlerinde yaşamış bir canlıya ait olduğunu dile getirdi. Bir diğer habere baktığımızda, çocuğunuz telefona hazır mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu hazırladığı 10 maddelik rehberle çocuğunuz akıllı telefon kullanmaya hazır mı sorusuna yanıt aradı. 10 soruda 9-10 evet cevabı çocuğun kişisel verilerin korunması ve dijital mahremiyet konusuna hakim olduğunu ve akıllı telefon kullanmaya hazır olduğunu gösteriyor. Detaylar 3. sayfada. Milliyet'in logo üst haberlerine baktığımızda, bu işte bir iş var. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail seferli uçağın kokpit saldırısı iddiasıyla gündeme gelen 30 saniyede 14 bin fit düştüğü ve sağlam kaldığı iddiaları tartışma yarattı. Kaza uzmanı Eyüp Turşucu, yapısal limitler nedeniyle uçağın bu sürede bu kadar irtifa kaybedip sağlam kalmasının fiziken imkansız olduğunu belirtiyor. Afyonkarahisar'dayız. Telefon hattımızda Hüseyin Karaduman var. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Günaydın. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
3: Hemen aktarıyorum. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, Denizli ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini, sıcaklıkların ise 1 ila 3 derece artacağını, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli edeceğini tahmin ediyoruz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerimizdeki ayrıntılar ise Afyonkarahisar parçalı ve çok bulutlu, beklediğimiz en yüksek sıcaklık 16 derece. Uşak parçalı ve çok bulutlu, beklediğimiz en yüksek sıcaklık 19 derece. Denizli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Denizli için beklediğimiz en yüksek sıcaklık ise 23 derece olarak tahmin ediyoruz. Bugüne dair en son tahminlerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Milliyet'in logo üstü haberlerini paylaşmaya devam edelim. Karakuyu için geri sayım. Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel ve Yaren Yapıcı gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Kara Kuyu'nun okuma provası gerçekleşti. Dizi, Kara Kuyu aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesaplarla örülürken, Ferda'nın kendi hayatını ve toprağını geri alma mücadelesini ekrana taşıyacak. Milliyet'ten aktaracağımız son haber, son Tenella 3-0. Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Montella yönetimindeki A milli takım Avrupa Uluslar Ligi'nde hüsran yaşattı. Milliler Fransa ve İtalya yenilgilerinin ardından Belçika deplasmanında da fark yedi. Durum 3-0. Eleştirilerin hedefi olan Montella için tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Detaylarsa spor sayfasında. Milliyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Evrim Özkaynak Affet şarkısıyla radyonuzda.

0: 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Bayram Çolak telefon attığımızda. Bayram Bey, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın Dilara Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
1: Hemen aktarayım. Eskişehir tahmin merkezi olarak hazırladığımız günün ilk değerlendirmelerine göre bölgemize bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde bugün için yağış beklentimiz yok. Havanın parçalı az bulutlu olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Daha ziyade Eskişehir, Kütahya'nın güney kesimleri ve Bursa, Bilecik'in kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Orta ve iç kesimler ise az bulutlu olarak gözükmekte bugün için. Hava sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Sıcaklıklarımız Eskişehir ve Bursa çevrelerinde uzun yıllar Ekim ayı ortalamaları civarında, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde ise uzun yıllar Ekim ayı ortalamalarından 1 ila 3 derece altında olduğunu söyleyebiliriz. Bölgemizde bugün için rüzgarımızın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Bursa'nın kuzey kesimlerinde saatte 40 ila 60 kilometre hız aralığında zaman zaman kuvvetli. Bölgemizdeki kırsal mahallelerde özellikle öğleden sonra ve bu akşam ilk saatlerde saatte 25 ila 50 kilometre hız aralığında zaman zaman kısa süreli kuvvetli. Marmara Denizi'nde ise fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Marmara Denizi ile ilgili güncel bir uyarımız da mevcut zaten. Bunu da hemen dinleyicilerimizle paylaşayım. Rüzgarın Marmara Denizi'nde kuzey-kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, bu da 50 ila 75 kilometre hıza tekabül ediyor. Fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden özellikle deniz ulaşımında denizcilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. İl merkezlerimizde gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklarımızı aktaracak olursam, en düşük sıcaklıklar Eskişehir ve Kütahya'da 9, Bursa'da 14, Bilecik'te ise 11 derece olarak ölçüldü sabah. Bugün için şehirlerimizde tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 19, Bilecik'te 17, Bursa'da 21, Kütahya'da ise 16 derece civarında olacak. Yaptığımız değerlendirmeler bu şekilde Dilara Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
1: Sağ olun. Mutlu hafta sonları. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. TRT Haber sayfasına döndüm çünkü bir sıcak gelişme var. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Evet, sıcak gelişmeleri TRT Haber'den paylaşalım. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Bir diğer sıcak gelişme, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Evet, bir diğer sıcak gelişme, Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği gününü yayımladığı mesajla kutladı. Kıymetli dinleyicilerimiz, evet, sıcak gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi Anadolu Ajansı'ndayız. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden insan merkezli yapay zeka dönüşümü çağrısı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkelerinin parlamento delegasyonlarının da katıldığı genişletilmiş oturumunda insan merkezli yapay zeka dönüşümü çağrısında bulundu. Bir diğer gelişmeye baktığımızda bir ekonomi haberi, tarım ürünleri lisanslı depoculuk usul ve esaslarında düzenleme. Ticaret Bakanlığı lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerini piyasa koşulları ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak yılda iki defadan fazla olmamak üzere farklı tarihlerde ve oranlarda güncelleyebilecek kıymetli dinleyicilerimiz. Anadolu Ajansı'ndayız. Trabzon bağlantımızı gerçekleştirelim. Beyza Çolak Öztürk telefon hattımızda. Beyza Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın.
0: Günaydın. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına seyretmesi beklenirken rüzgarların kuzey yönlerden orta, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 20, Artvin 15, Gümüşhane 15, Giresun 18, Rize 20 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına bekleniyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 2,5 ila 3,5 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Trabzon bağlantımızı da uğurladık. Son iki bağlantımız kaldı. Kayseri ve Erzurum bağlantılarını da sizlerle buluşturacağız. Birkaç haber daha paylaşalım, sonra yine güzel bir şarkıyla birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Yemen ordusu Taiz'de Husilere ait noktalara 71 saldırı düzenledik açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere baktığımızda İsrail ordusunun Gazze'de bir binaya düzenlediği saldırıda biri çocuk, 5 Filistinli öldü. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Umman açıklarında bir ham petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Bir diğer habere baktığımızda G20 Ticaret Bakanları önemli bir insani ve ekonomik tehdit oluşturduğu için gıdanın silah olarak kullanılmasını kınadı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını söyledi. Bir diğer habere baktığımızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan fon kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon hesaplarına ilişkin ödeme takviminin değerlendirildiğini bildirdi. Anadolu Ajansı'nın bir diğer haberinde Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüne ilişkin soruşturmada 9 gözaltı başlığını bir kez daha paylaşalım. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüye ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bir diğer habere baktığımızda İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de bir daireyi bombalaması sonucu biri kız çocuğu, 5 Filistinli hayatını kaybetti. Evet, birazdan şöyle gazetelerimize bakıyoruz. Hürriyet gazetesinde olacağız. Öncesinde bir Serdar Ortaç şarkısı Dicle Olcay'dan geliyor, Bilsem Ki.

0: 7. Meteoroloji Bölge Müdürü Müjde Ali Kızıl yer alıyor. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın. Yayınlar kolay gelsin.
0: Günaydın. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Nevşehir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusu ile yüksek kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışla geçeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, rüzgar kuzeyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvetli. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şu şekildedir. Kayseri 20, Kırşehir 17, Nevşehir 17, Sivas 16 ve son olarak Yozgat 13 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. Yayınlar kolay gelsin.
0: Sağ olun. Hürriyet gazetesindeyiz. Manşetinde Yasin kardeşim kimi atayayım? Futboldaki sarsıntı Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasıyla büyüdü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında geçtiği öne sürülen bir yazışma kaydıysa görenleri şaşkına çevirdi. Bir diğer haber, palamudun dört hali. Karadeniz'de beslenen palamut bu yıl sürüler halinde boğaza girdi. Hem de ne sürü. Geçen yılki popülasyonun 100 katı bir artıştan söz ediliyor. 100-150 TL'lik fiyatıyla tezgahın da en aranır balıklarından denilmiş. Erzurum'dayız. Mensuru Topçugil telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Diyar Hanım.
0: Erzincan Ardahan Bayburt ve Erzurum için söz sizde.
2: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum'da 16, Erzincan'da 18, Ardahan'da 12 ve Bayburt'ta 15 derece olarak beklenmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben.
0: Sağ olun. Sonu 16 Bölge Müdürlüğümüzü sizlerle paylaştık. Kıymetli uzmanlarımız ilk değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Hürriyet'in bir diğer haberine bakalım. O görüntüye çok sert tepki. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Mersin'de belediyelere yönelik operasyonda basılan bir evde kapıyı açan kadının gecelikli görüntülerinin servis edilmesine çok sert tepki gösterdi. Görüntüyü paylaşanı bildiğini söyleyen Özel, bundan sonra bir özel hayat görüntüsünü basına yollarsa o şarlatan, o bakanlığı milletvekilleri olarak basacağız, onun ağzını elimle yırtacağım açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere göz attığımızda, bakan ölümüne 3 iddianame. Süleymancılar cemaatinin lideri eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 3 iddianame hazır. Deniz Olgun'un yerine geçen tutuklu Alihan Kuriş'in annesi ve yeğenine suç delillerini yok etmeden 5 yıla kadar, doktoruna yalan tanıklıktan 4 yıla kadar, 3 adli tıpçıya da belgede sahtecilikten 8 yıla kadar hapis istendi. Kıymetli dinleyicilerimiz. Yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Yarın da 8.15'te Basında Gündem programıyla pazar gününüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. En dinamik şarkılarımız, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızda sizlerle buluşmaya devam ediyor. Saat 12.30'da Türkülerin Dilinden, 13.30'da Şifa Niyetine programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat boşu haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Uyarılarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısıyla, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısıyla, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 5 Ekim Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Manisa'nın Somu ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüye ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Filistin Akademik Düşünce Platformu, Filistin'de yaşanan soykırımı hatırlatmak ve farklı şehirlerden ortak akademik bir ses yükseltmek amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesindeki 9 üniversitede 7 Bölge Tek Ses, Filistin Sözlüğü programı düzenleyecek. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Taiz vilayetinin 10 bölgesinde İran destekli Husilere ait noktalara 71 saldırı düzenlediklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi, Gazze'ye giriş yapacak tıbbi malzemelerin sevkiyatının İsrail'in onayı için ortalama 74 gün beklediğini belirterek, sevkiyat için ilk onay verildikten sonra dahi malzemelerin Gazze'ye girişi bazen reddedilebiliyor dedi. G20 Ticaret Bakanları önemli bir insani ve ekonomik tehdit oluşturduğu için gıdanın silah olarak kullanılmasını kınadı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Umman açıklarında bir ham petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 1. ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Çorum-Yozgat ayrımı Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyiyle Muğla, Denizli, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 29 santigrat derece, Mersin Yenişehir 28, Antalya Alanya 28, Mersin Anamur 27, Antalya Fenike 27, Muğla Fethiye 27, Antalya Kaş 26 santigrat derece, Muğla Datça 24, Muğla Bodrum 24, Artvin Hopa 24, Van Gevaş 24, Rize Merkez 23 santigrat derece, Balıkesir Ayvalık 23, Samsun Atakum 22, Giresun Merkez 22, Aydın Kuşadası 21, Trabzon Ortahisar 21, Çanakkale Merkez 21, Sinop Merkez 21, İstanbul Sarıyer 20 santigrat derece, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, Ordu Altınordu 20, Bitlis Tatvan Liman 20, Bartın Güney Mendirek Feneri 20, Bitlis Adil Cavaz Liman 19, İstanbul Tuzla 19, Van Tuşba Liman 19, Düzce Akçakoca 19, Kastamonu Cide 19, Kastamonu İnebolu 19 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun, Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun, Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. İlk saatlerden itibaren doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6. Doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre. Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Manisa'nın Somu ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüye ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Filistin Akademik Düşünce Platformu, Filistin'de yaşanan soykırımı hatırlatmak ve farklı şehirlerden ortak akademik bir ses yükseltmek amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesindeki 9 üniversitede 7 Bölge Tek Ses, Filistin Sözlüğü programı düzenleyecek. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Taiz vilayetinin 10 bölgesinde İran destekli Husilere ait noktalara 71 saldırı düzenlediklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi, Gazze'ye giriş yapacak tıbbi malzemelerin sevkiyatının İsrail'in onayı için ortalama 74 gün beklediğini belirterek, sevkiyat için ilk onay verildikten sonra dahi malzemelerin Gazze'ye girişi bazen reddedilebiliyor, dedi. G20 Ticaret Bakanları önemli bir insani ve ekonomik tehdit oluşturduğu için gıdanın silah olarak kullanılmasını kınadı. İngiltere deniz ticaret operasyonları Umman açıklarında bir ham petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını söyledi. Ve son olarak spor. Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbolu 76-66 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 1. ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Çorum-Yozgat ayrımı Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 19-10 derece, Atina parçalı bulutlu 22-18, Belgrad parçalı bulutlu 23-11, Berlin sağanak yağışlı 20-13, Kiev parçalı bulutlu 17-7, Kopenhag sağanak yağışlı 16-8, Londra sağanak yağışlı 23-11, Madrid kuvvetli sağanak yağışlı 24-15, Moskova parçalı bulutlu 11-6, Paris sağanak yağışlı 20-9, Priştina parçalı bulutlu 20-5, Roma parçalı bulutlu 26-17, Sofya parçalı bulutlu 18-6, Tiran parçalı bulutlu 27-11, Varşova parçalı bulutlu 18-6, Viyana parçalı bulutlu 23-11, Zürih sağanak yağışlı 21-11 derece, Amman parçalı bulutlu 28-17, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 26-19, Bağdat az bulutlu ve açık 36-25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19-15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 26-8, Duşanbe parçalı bulutlu 32-17, Kabil parçalı bulutlu 29-13, Kuveyt parçalı bulutlu 34-30, Medine az bulutlu ve açık 41-28, Mekke az bulutlu ve açık 40-28, Riyad az bulutlu ve açık 39-26, Tahran çok bulutlu 30-19, Taşkent kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 31-15, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20-13, Tokyo parçalı bulutlu 20-16 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 32-21, Kahire parçalı bulutlu 31-20, Melbourne sağanak yağışlı 17-13, Montreal sağanak yağışlı 16-6, New York parçalı bulutlu 23-15, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 21-17, Washington parçalı bulutlu 24-14 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 27, Frankfurt sağanak yağışlı 21-10, Gümücine parçalı bulutlu 22-13, Köln sağanak yağışlı 20-10, Komrat parçalı bulutlu 19-6, Köstence parçalı bulutlu 18-11, Münih sağanak yağışlı 19-10, Podgorica parçalı bulutlu 25-11, Selanik parçalı bulutlu 23-12, Şumnu parçalı bulutlu 19-8, Taraglia parçalı bulutlu 19-6, Valkaniş parçalı bulutlu 27, Zenitsa parçalı bulutlu 21-8, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26-20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-13, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 27-15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Çanakkale Yenice 53 kilogram, Balıkesir Bandırma 52, Mersin Toroslar 50, Adana Karataş 45, Hatay Yayladağ 44 kilogram, Artvin Borçka 43, Rize Fındıklı 35, Diyarbakır Çermik 34, Kocaeli Kandıra 34, Muğla Dalaman 32 kilogram, Elazığ Çöteli Köyü 31, Kahramanmaraş Afşin 29, Samsun Canik 29, İstanbul Kartal 27 kilogram, Malatya Hekimhan 25, Kayseri Melikgazi 25, Bartın Amasra 23, Antalya Gazipaşa 23 kilogram, Hakkari Merkez 21, Sinop Ayancık 21, Bingöl Hesarek Kayak Merkezi 20, Kastamonu Bozkurt 20, Mardin Sabur 18, Sivas İmranlı 18, Konya Bozkır 18, Giresun Tirebolu 17, Ordu Kabadüz 17, Tekirdağ Kapaklı 17, Erzurum Narman 16, Yalova Çınarcık 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: bir kaşık türkü.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ekonomik ve sosyal açıdan desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının aile ortamında yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla uygulanan sosyal ve ekonomik destek kapsamında Ocak-Eylül döneminde 17 milyar 306 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde umumu açık alkollü eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül'de aylık ihracatın %15,4'lük artışla 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Albanese, ülkesi İtalya'da parlamento gündeminde olan antisemitizm yasa tasarısı ve bu tasarıya dahil edilen kamu görevlilerinin İsrail kültürü hakkında eğitim alması düzenlemesini sert şekilde eleştirdi. Ve son olarak spor. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nda 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara ev sahipliği yapacak. Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre turnuva TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kupada büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde tekler ve çiftler müsabakaları oynanacak. Teklerde birinci 75 bin, ikinci ise 50 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 1. ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Çorum-Yozgat ayrımı Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
1: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

Günü yurtgeneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurtgeneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurtgeneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Eskilerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Mahmut Taşkaya'dan alınan bir uzun havayla başlıyoruz. Bu Adana türküsünü Aysun Gültekin'den dinleyeceğiz. Bir ay doğdu ilk akşamdan geceden, şavkı vurdu pencereden bacadan. Uykusuz mu kaldın bey mayalım dünkü geceden?

Sırayı Nida Ateş'le Erkan Oğur'dan dinleyeceğimiz Sivas Divriği'den bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Mehmet Yüzgeç'ten repertuara kazandırmış. Akşam olur karanlığa kalırsın, derinlerin sevdalara dalarsın, beni koyup yadellere varırsın, sana zulüm, bana

Sevgili dinleyiciler, akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz. Enver Demirbağ'dan alınan Elazığ türküsünde Meliha Güneş'i dinliyoruz. Türküyü Mehmet Özbek derlemiş. Oy akşamlar akşamlar, yine mi oldu akşamlar? Evli evine gider, garip nerede akşamlar?

Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor programımız. Bu Malatya Arguvan türküsünü İhsan Öztürk, Hasan Durak'tan derlemiş. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurmuş pencereden bacadan. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, uyan uyan yar sinene sar.

Denizli'den bir gurbet havasıyla programımız devam edecek. Tülin Berbergil'den dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Müzik Dairesi Şinasi Uslu'dan derlemiş. Akşamlar oldu yine bastı kareler. Ciğerimde göz göz oldu yâreler. Misafir almaz mı tenha dereler? Sargı tutmaz yârelerim var benim.

Akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Orta Anadolu'dan bir türküyle devam ediyor. Nida Tüfekçi tarafından repertuara kazandırılan bu Yozgat Akdağ Madeni türküsünü Erol Köker'den dinleyeceğiz. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin, ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi yıldız.

Sevgili dinleyenlerimiz, akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dinlenen programımız, Nezahat Bayram'ın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu Erzincan Tercan türküsünü Şakir Şener repertuara kazandırmış. Akşamın vakti geçti, bir güzel vakti geçti. Zülfünün tellerini boynuma taktı.

sana hayran, hey ben sana kurban. Hey gelişine, gidişine, gülüşüne ben sana hayran.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dinlenen programımızda akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Ali Haydar Gül'den dinleyeceğimiz Yozgat Boğazlıyan'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Soner Özbilen Yöre ekibinden derlemiş. Akşam arada kaldı, fitil yarede kaldı, ellerin yari geldi, sevdiğim nerede kaldı? Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerince yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerince yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısıyla, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısıyla, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 5 Ekim pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalanmaz bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalanmaz bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalanmaz bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ekonomik ve sosyal açıdan desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının aile ortamında yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla uygulanan sosyal ve ekonomik destek kapsamında Ocak-Eylül döneminde 17 milyar 306 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde umumi açık alkollü eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar kaynağına dayalı elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirilmesine ilişkin şartları yeniden düzenledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül'de aylık ihracatın %15,4'lük artışla 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Albanese, ülkesi İtalya'da parlamento gündeminde olan antisemitizm yasa tasarısı ve bu tasarıya dahil edilen kamu görevlilerinin İsrail kültürü hakkında eğitim alması düzenlemesini sert şekilde eleştirdi. Ve son olarak spor. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nda 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara ev sahipliği yapacak. Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre turnuva TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kupada büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde tekler ve çiftler müsabakaları oynanacak. Teklerde birinci 75 bin, ikinci ise 50 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 1. ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Çorum-Yozgat ayrımı Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 19-10 derece, Atina parçalı bulutlu 22-18, Belgrad parçalı bulutlu 23-11, Berlin sağanak yağışlı 20-13, Kiev parçalı bulutlu 17-7, Kopenhag sağanak yağışlı 16-8, Londra sağanak yağışlı 23-11, Madrid kuvvetli sağanak yağışlı 24-15, Moskova parçalı bulutlu 11-6, Paris sağanak yağışlı 20-9, Priştina parçalı

bulutlu 25, Roma parçalı bulutlu 26-17, Sofya parçalı bulutlu 18-6, Tiran parçalı bulutlu 27-11, Varşova parçalı bulutlu 18-6, Viyana parçalı bulutlu 23-11, Zürih sağanak yağışlı 21-11 derece, Amman parçalı bulutlu 28-17, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 26-19, Bağdat az bulutlu ve açık 36-25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19-15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 26-8, Duşanbe parçalı bulutlu 32-17, Kabil parçalı bulutlu 29-13, Kuveyt parçalı bulutlu 34-30, Medine az bulutlu ve açık 41-28, Mekke az bulutlu ve açık 40-28, Riyad az bulutlu ve açık 39-26, Tahran çok bulutlu 30-19, Taşkent kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 31-15, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20-13, Tokyo parçalı bulutlu 20-16 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 32-21, Kahire parçalı bulutlu 31-20, Melbourne sağanak yağışlı 17-13, Montreal sağanak yağışlı 16-6, New York parçalı bulutlu 23-15, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 21-17, Washington parçalı bulutlu 24-14 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 27, Frankfurt sağanak yağışlı 21-10, Gümülcine parçalı bulutlu 22-13, Köln sağanak yağışlı 20-10, Komrat parçalı bulutlu 19-6, Köstence parçalı bulutlu 18-11, Münih sağanak yağışlı 19-10, Podgorica parçalı bulutlu 25-11, Selanik parçalı bulutlu 23-12, Şumlu parçalı bulutlu 19-8, Taraglia parçalı bulutlu 19-6, Valkaneş parçalı bulutlu 27, Zenitsa parçalı bulutlu 21-8, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26-20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-13, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 27-15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Şifa Niyeti programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Cenk Balat, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle beraberiz. Bu hafta uzman konuğumuz Doktor Selim Ayhan. Hoş geldiniz Selim Hocam.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Selim Hocam'la bu hafta çok önemli bir konu. Hatta bu ay skolyoz farkındalık ayı çalışması dahilinde çok güzel bir sohbet yapacağız skolyozla ilgili. Bundan önce dinleyenlerimiz için bize kendinizi tanıtır mısınız?
3: Tabii memnuniyetle. Ben beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak akademik görevimi sürdürmekteyim. Az önce de buyurduğunuz gibi bu ayın skolyoz farkındalık ayı olarak ilan edilmiş olması ve bu konuda üzerimize düşen toplum ve halk sağlığı açısından bilgilendirme yapmamız gerekliliği nedeniyle gerek bizlere vermiş olduğunuz desteğiniz gerekse de sizlerle beraber bu program süresince mümkün olduğunca toplumumuzu bilgilendirmeye çalışacağız.
2: Evet, çok güzel bir konu başlığı aslında. Yıllar önce bir kayıt yapmıştık biz konuyla ilgili ve bizim programımızın bir özelliği de kamu yararına böyle güzel bilgilendirmeler, işte sigaranın sağlığa zararı, işte ağrı ile ilgili, organ nakli ile ilgili, Diyanet'le de işbirliği yaparak falan böyle çok geniş kapsamlı.
3: Ellerinize sağlık.
2: Şimdi de skolyoz gibi çok önemli. Çok sağ olun Selim Hocam. Şimdi bu skolyoz da o kadar aslında yüzdeye vurduğunuzda toplumda çok ki bu farkındalığı komple bir aya yaymak çok önemli bir çalışma. Biz de size sonsuz destek vermek istiyoruz.
3: Çok teşekkürler.
2: Birkaç hafta bizimlesiniz.
3: Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler.
2: Önce skolyoz nedir diye bir başlasak mı acaba?
3: Tabii memnuniyetle. Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle farkındalık, neden bu farkındalık ve neden bir aya yayılıyor? Sık görülen bir problem, az önce de buyurduğunuz gibi, ve bu sık görülen problem erken tanıyarak tespit edilebiliniyor ve erken tanıyarak tespit edilebildiği takdirde de daha basit tedavi yaklaşımlarıyla problemi çözme yoluna gitmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla sık görülmesi, tarama çalışmalarıyla tespit edilebilmesi ve tarama çalışmalarıyla tespit edildiği takdirde basit yöntemlerle tedavi edilebilmesinden ötürü İşte farkındalık çalışmaları gündeme geliyor. Şimdi diğer başlığımıza geçelim. Nedir skolyoz? Aslında skolyoz bir hastalık değildir. Aslında skolyoz bizi ayakta tutan, gövdemizi ve başımızı leğen kemiğimiz üzerinde tutan omurgamızın verdiği bir cevaptır. Tanım olarak skolyoz omurgamızın yana doğru eğrilmesidir veya çarpılmasıdır. Aslında Latinceden gelen skolyos terimi çarpıklık anlamına geliyor. Dolayısıyla vücudumuzun eski tabirle C veya S şeklinde omurgamızın yana doğru eğilmesi en basit anlamda skolyos olarak tanımlanıyor.
2: Evet. Toplumda çok mu fazla? Bir de hani demin dediniz ya böyle işte tarama yapılıyor. Yani siz ev mi geziyorsunuz? İnsanlar mı size geliyor? Bu çok büyük bir kitle sorunu aslında. Bu tarama nasıl oluyor yani? Ya da böyle bir sorunu olan nasıl ulaşması lazım?
3: Önce sıklıktan bahsedeyim. Müsaade buyurursanız.
2: Buyurun lütfen.
3: Az önce de söyledim. Aslında bu bir hastalık değil ve vücudumuzun verdiği bir yanıt. Şimdi neden hastalık değil de burada bugün bunu konuşuyoruz kısmına gelince. Bunun bir hastalık boyutuna ulaştığı zaman işte o zaman bunun takibi ve tedavisi gündeme geliyor. O zaman hani bu ne zaman hastalık veya ne zaman hastalık değil, bunu ayırt edebilmemiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi şöyle bir durum var ki aslında bizim en sık gördüğümüz veyahut da en sık karşılaştığımız grup sebebi bilinmeyen skolyoz grubu. Az sonra sebeplerini de konuşacağız ama burada bunu değinmemin sebebi taramayı gerektiren grup yaklaşık toplumun %2 ila 3'ünü ilgilendiriyor ki Türkiye nüfusunu göz önünde bulunduracak olursak bu hemen hemen yani 1,5-2 milyon insana denk geliyor.
2: Çok büyük bir rakam.
3: Evet, çok büyük bir rakam. Şanslıyız. Çoğu tedavi gerektirmiyor. Çok çok az bir kısmı tedaviye ihtiyaç duyabiliyor. Ve özellikle de bu sebebini bilemediğimiz ve sık karşılaştığımız grubu ergenlik çağındaki kızlarımız oluşturuyor. Dolayısıyla hani daha sık görülen grup, sebebi bilinmeyen grup ve yine bu sebebi bilinmeyen grup içerisinde de daha sık gördüğümüz yaş ergenlik yaşı ve yine bu ergenlik yaş grubu içerisinde cinsiyete baktığımızda daha sık karşılaştığımız grup ergen çağdaki kız çocuklarımız oluyor. Şimdi diğer sorunuz tarama ile ilgili nasıl oluyor? Bu genellikle okul taramaları şeklinde oluyor. Yani hani ilkokul ve büyüme hızlandığı ortaokul döneminde farklı şekillerde okul taramaları yapılabiliniyor. Ama hani bu bizim ülkemizde rutin bir okul taramasından ziyade bizim okul taramalarımız yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan okul tarama çalışmaları biraz daha araştırma boyutunda. Uluslararası olarak düşündüğümüz zaman ki skolyoz farkındalık ayı 2010 yani erken 2010'lu yıllar diyeceğim veya 2000'lerin sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri Skolyoz Araştırma Cemiyeti ve yine Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Skolyoz Vakfı'nın kabul etmesi ve onaylamasıyla Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı olarak tanımlanıyor. Ülkemizdeki skolyoz farkındalık ayı aktiviteleri de yine erken 2010'lu yani hani Amerika'yı takip edecek şekilde birkaç yıl içerisinde yine bu konuda duayen öğretim üyesi hocalarımız tarafından hızlı bir şekilde ülkemize de adapte edilerek yine Haziran ayında çeşitli etkinlik ve aktiviteler düzenleniyor. Tarama ile ilgili kısaca şunu belirteyim. Evet hani ülkemizde de okul taramaları yapılıyor ve genellikle araştırma boyutunda diye söylemiştim. Burada aslında ebeveynlere çok iş düşüyor. Çünkü işte hani ergen yaş grubu sıklıkla etkilendiği için biliyorsunuz yani hani çocukluk çağında bir problem tespit edildiği takdirde ki az sonra tespit edilebilecek problemleri de beraber dinleyicilerimizle paylaşacağız. Bir problem tespit edilirse zaten ebeveynler bunu görüp anlayabiliyorlar. Ama ergenlik çağı ile beraber çocuklarımız biraz daha kendi özellerini paylaşmak istemedikleri için veyahut da çocukluk çağında genellikle işte banyo aşaması ebeveynlerle beraber geçiyor. İster istemez ergenlikle beraber biraz daha kendi özellerine çekildikleri için bu problemde özellikle büyümenin aniden o ani boy uzamasının olmasıyla beraber belirgin hale geçebildiği için bu noktada işte hani ebeveynlerimizin biraz daha farkında olması ve dikkatli olması bu açıdan gerekmekte.
2: Evet,
3: öyle
2: herkes
3: söyleyebilirim.
2: Çocuğunu takip ederse evet. Daha kolay bir tarama olmuş olur. Annelere evet. Babalara çok iş düşüyor
3: evet,
2: o zaman.
3: Evet anne ve babalara, aile bireylerine, belki belirli bir yaşta olan kardeşlere ve tabii ki öğretmenlere. Evet. Çünkü dediğim gibi hani rutin okul taraması yapılamıyorsa evet. Bu durumda ki bizim ülkemiz şu anda rutin okul taraması yapılmıyor. Bu durumda özellikle belirli dönemlerde öğretmenlere buyurduğunuz gibi oldukça iş düşmekte.
2: Selim Hocam belki de aile hekimleri mesela mutlaka evet. Herkesin semtinde gittiği işte bir aile hekimi var. Evet. Belki de aile hekimleri burada bir devreye girebilir. Bu farkındalığın içine aslında aile hekimleri de hekim tabanlı evet. Olması sebebiyle evet. Böyle hiç değilse yönlendirebilir şuraya
3: evet,
2: git buraya
3: özellikle
2: git diye.
3: Hani bu pandemi nedeniyle aşı dönemleri güncellendi ama söylemiş olduğunuz gibi hani mesela 7 yaşında yani hani belirli bir aşı dönemimiz vardı.
2: Evet.
3: Tam da işte hani bu büyümenin hızlandığı dönemlerde belki söylemiş olduğunuz gibi hani okul taramaları yapamıyorsak bile aile hekimlerinin belirli dönemlerinde davetiyle beraber bir şekilde tarama programları gündeme gelebilir. Aslında yine hep bu örneği veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri örneğini veriyoruz ama yine şöyle söyleyeceğim. Bu tarama işi de şu açıdan o kadar kolaylaştırıldı ki, yani hemen hemen büyük çoğunluğun elinde artık akıllı telefonlar var.
2: Aynen öyle.
3: Ve
2: evet,
3: akıllı telefon aplikasyonları, uygulamaları ile hani sırtımızda ölçebileceğimiz, yani skolyoz açısımızı ölçebileceğimiz çeşitli uygulamalarda ücretsiz olarak ulaşabilmek mümkün. Birazdan hani tarama testini anlatacağım. O zaman belki bunu söylemek ve konuşmak
2: tabii,
3: daha
2: tabii,
3: uygun olur.
2: Tabii.
3: Ama hani işte sık karşılaştığımız bir sorun olduğu için, bakın bunu taramak bile artık cebinizde ve elinizde, yani hani bunu
2: evet,
3: bu kadar kolaylaştırmaya çalışıyorlar ki bir problem tespit ettiğinizde ilgili uzmana veyahut da ilgili hekime başvurabilelim diye. Dolayısıyla hani dediğim gibi biz de bunları artık akıllı telefonlarda ücretsiz olarak bu uygulamaları sahip olabilmek mümkün. Dolayısıyla en ufak bir şüphe veya en ufak bir ölçümle ilgili bir tereddüt yaşıyorsak, söylediğim gibi birazdan anlatacağım bunu, İlgili uzmanla veyahut da işte aile hekiminize ulaşarak sevk edeceği şekilde ilgili birimlere ulaşabilmek mümkün olacaktır.
2: Evet, süper. Yani toplumdaki katmanların farkındalığı ne kadar artarsa bu
3: evet,
2: sinerji olarak böyle
3: evet,
2: herkesi
3: birbirine olumlu olarak
2: aynen
3: etkileyecektir.
2: Öyle. Evet, sırada ne var hocam?
3: Sırada dilerseniz buna ne sebep oluyor?
2: Lütfen, evet.
3: Ondan bahsedelim kısaca.
2: Ve hep aileden miras kaldı mı acaba?
3: Evet,
2: diye
3: evet,
2: düşünürdüm ama.
3: Evet, aslında bir ailevi geçiş de söz konusu olabiliyor. Çünkü yapılan hani aile çalışmalarında, ki aile çalışmalarından kastımız yine burada uluslararası verilere başvurmak durumunda kalıyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalarda bir grubunda bir ailevi geçiş olduğu veyahut da yine ikiz çalışmalarında bir ikiz kardeşte varsa diğerinde görülme olasılığının arttığı, dolayısıyla hani bir genetik potansiyelinin olduğu üzerinde duruluyor. Ama az önce de size programın başında da söylemiş olduğum üzere aslında en sık karşılaştığımız grup sebebi bilinmeyen skolyozları oluşturuyor ki bu işte ergenlik çağındaki olguların neredeyse %80'ine kadar ulaşabiliyor. Dediğim gibi hani burada bilimsel veriler değişiklik gösterebiliyor. O yüzden program boyunca ben biraz sayı vermekten kaçınmaya çalışacağım.
2: Anladım. Tamam, sayı
3: ama
2: almayalım.
3: Çünkü şöyle, sayı vermek de ister istemez biraz daha kafalarımızı karıştırıp farklı bilgilere yönelmemize veyahut da işte bu internetteki maalesef ortaya çıkabilecek olan bilgi kirliliğine ve
2: sebep
3: yanlış
2: oluyor,
3: anlaşılmalarına
2: evet,
3: sebep olabiliyor. O yüzden hani mümkün olduğunca sayıları karıştırmadan söyleyeceğim ama.
2: Tamam.
3: Kabaca dediğim gibi hani en sık karşılaştığımız, ergenlik dönemindeki en sık karşılaştığımız grup sebebi bilinmeyen skolyozlar oluşturuyor. Ergenlik dönemi dediğim için yine bir parantez açarak şunu bildirmek isterim ki skolyoz tüm yaş gruplarını etkileyebiliyor. Yani doğumdan itibaren, yani doğumsal kaynaklı olabilir, çocukluk çağında görebiliriz, ergenlik çağında görebiliriz veya erişkinlerde görebiliriz. Dolayısıyla skolyoz tüm yaş gruplarını etkileyen bir problem olarak izleniyor. Sebepleri az önce de söyledim. En sık karşılaştığımız sebebi bilinmeyen skolyozlar. Ondan sonra bizim nöromusküler dediğimiz sinir ve kasların hastalıklarına bağlı ortaya çıkabilecek olan skolyozlar. Hani bunlara kabaca örnek verecek olursak, toplumda beyin felci olarak da bilinen serebral palsi.
2: Evet.
3: Yine spina bifida dediğimiz omurga ve omuriliğin doğumsal olarak gelişiminin etkilendiği bir grup hastalık veyahut da doğuştan ortaya çıkan bir grup kas hastalığı. Bunlar zamanla yaşalmayla beraber kas sistemini etkiledikleri için ve kaslar da omurgamızı desteklemek açısından önemli bir yer aldığı ve önem arz ettiği için, dolayısıyla sinir ve kasları etkileyen bir grupta, nöromusküler grup yine karşımıza çıkabiliyor. Bir diğeri az önce de söyledim, bu doğumsal olabileceğini, konjenital hastalıklar, ki bu doğumsal olarak anne karnında omurganın oluşumuyla ilgili bir omurun oluşamaması olabilir, bir omurun yarım oluşması olabilir veya omurların birbiriyle kaynaması olabilir gibi çeşitli sebeplerle omurgamızda ortaya çıkabilecek problemler yine omurganın eğrilmesine ve skolyoza, dolayısıyla skolyoza sebep olabiliyor. Yine bir parantez açalım bu doğumsal olanlarla ilgili. Çünkü doğumsal olarak bununla karşılaşmışsak, yani hani konjenital skolyoz dediğimiz olgularda eşlik edebilecek mide bağırsak sisteminde, yani karın içerisinde bir takım problemler olabilir. Yine böbrekler ve üriner sistem dediğimiz mesaneyi etkileyebilecek bir takım problemler olabilir. Yine bu hastalarda kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili bir takım problemler, yani doğumsal olarak omurga etkileniyor ise bu sistemlerin de etkilenme ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla bu sistemlerin de olası problemler açısından gözden geçirilmesi gerekiyor. Yine şanslıyız ki artık doğumların çoğu hastanede oluyor. Yine şanslıyız ki bu tür problemler, yani hani doğuştan olacak problemler veya doğumla olabilecek problemler anne karnında önceden tespit edilebiliyor. Evet. Dolayısıyla hani böyle bir problem varsa ve dediğim gibi hastane doğumları da, yani artık neredeyse ülkemizde hastane doğumları gerçekleşiyor. Yani ev doğumları büyük ölçüde yok diyebiliriz.
2: Hani her ilçede hastane var ama zaten, evet. Evet.
3: Dolayısıyla hani böyle bir durum varsa da genellikle hastane ortamında
2: çok nadirdir
3: olası
2: herhalde.
3: Problemlere Hı-hı. karşı değerlendirmelerin yapılması mümkün olabiliyor.
2: Evet.
3: Yine grupta, yani hani bağ doku hastalıkları yine buna sebep olabilir. Hani bunlar daha az grubu oluşturuyor. Bağ doku hastalıkları, romatizmal hastalıklar, yine omurgadaki tümör veya enfeksiyon veya metabolik bir grup kemik hastalığı da yine omurgada eğriliğe, yani skolyoza sebep olabiliyor. Ama bu konuştuğumuz sebepler diğer sebepler içerisinde oldukça az yer tutuyorlar.
2: Selim Hocam, travmaya bağlı veya işte kazalara bağlı da skolyoz gelişebiliyor mu?
3: Evet. Onu aslında nöromusküler bahsinde söylemedim. Hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Evet, bir travmadan sonra, özellikle omurilik yaralanmalarından sonra da skolyoz gelişebilir. Çünkü az önce de konuştuğumuz üzere sinirlerin etkilenmesine ikincil olarak oradaki bütünlüğün bozulması ve oradaki fonksiyonel ünitelerin görev yapamamasına bağlı skolyoz gelişme ihtimali söz konusu olabilir. Tabii ki yine az önce en son daha az gördüğümüz grupta söylemiştim. İşte tümör gibi, enfeksiyon gibi veyahut da metabolik kemiğin metabolik hastalıkları gibi. Tabii ki yine hani burada travmatik kırıklara ikincil olarak da yine gerek kemiğin, gerekse de etraf bağ dokunun veya oradaki ligaman dediğimiz kirişsel yapıların veya bağ doku yapılarının zedelenmesine bağlı olarak da görülebilir. Bunu da hatırlattığınız için teşekkür ederim.
2: Ne demek hocam, ben bilinçli hatırlatmamıştım.
3: Estağfurullah. Çünkü hani aslında konuşacak o kadar şey var ki bunları aynen konuşurken öyle. Bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz veya atlayabiliyoruz. Şimdi, o yüzden hani teşekkür ediyorum bunu hatırlatmanız.
2: Ya ne demek Selim hocam. Peki Selim hocam, bu beyin cerrahinin ilgi alanına giriyor, fiziksel tıp rehabilitasyonun ilgi alanına giriyor, ortopedinin ilgi alanına giriyor. Üçü birden bir işlem yapıyor mu, yoksa her birim ayrı ayrı bir işlem yapıyor herhangi bir müdahale gerekirse?
3: Şöyle söyleyebilirim, aslında bu biraz da içerisinde bulunduğumuz veya hani çalıştığımız hastane veya sağlık merkeziyle ilgili.
2: Şöyle söyleyeyim,
3: evet, fiziksel şartlar burada önem arz ediyor. Aslında bu fiziksel şartlar biraz daha cerrahi bölümler açısından önem arz ediyor. Hmm. Çünkü hani ortopedik omurga cerrahları diyeceğim. Çünkü zaten programlarınızdan aşinasınızdır. Hani ortopedinin içerisinde de bir üst ihtisaslaşma var.
2: Evet.
3: Dolayısıyla hani burada ortopedik omurga cerrahları olarak bahsetmemin sebebi omurga ile yani günlük yaşantısında daha çok günlük pratiğini omurga cerrahisine ayıran uzmanlar.
2: Tabii çok hocamız var. Evet.
3: Beyin ve sinir cerrahisi ile ilgili olarak da yine beyin ve sinir cerrahisinde de kendi içerisinde bir gruplaşma var. Burada da benzer şekilde yine daha çok gündelik pratiğini omurga cerrahisi ve özellikle de bu omurga deformiteleri dediğimiz sonuçta skolyoz dediğimiz olay omurganın eğrilmesidir ve omurganın eğrilmesi de bir omurganın duruş bozukluğudur. Yani bir deformitedir. Eğer bunu ameliyatta düzeltmek gerekiyor ve tedavi etmek gerekiyor ise söylemiş olduğunuz gibi burada ortopedik omurga cerrahları veya omurga veya omurga deformitesiyle ilgilenen beyin ve sinir cerrahlarının işlemde yer alması gerekebiliyor. Yine bir diğer taraftan bir diğer örnek verecek olursak da az önce de size söylemiştim bir takım sinir hastalıkları problem yaratabiliyor diye. İşte bu spina bifida dediğimiz omurganın doğuştan orta hatta birleşememesine bağlı olan bir grup hastalık var. Bazı merkezlerde de deformitelerin tedavisini ortopedik omurga cerrahları üstlenirken sinir sistemiyle ilgili yapılması gereken girişimleri de beyin ve sinir cerrahisi uzmanları yapabiliyor. Veya diğer bazı merkezlerde de hem ortopedik omurga cerrahisi uzmanı hem de beyin cerrahisi uzmanı dediğim gibi ameliyat söz konusu olduğunda beraberce dahil olarak ameliyatın gerekliliklerini yerine getirebiliyorlar. Ama hani yine birazdan konuşacağız ama aslında buradaki hani fizik tedavi, ortopedi, beyin cerrahisi ve bazı gerekli durumlarda ağrı bölümü, algoloji
2: tabii,
3: bölümü.
2: Tabii ağrı bölümde.
3: Çünkü özellikle evet. Ergenlik döneminde değil ama erişkinlerdeki skolyozda genellikle halk arasında kireçlenme dediğimiz yaş almaya bağlı yeni kemik oluşumları ve dejenerasyon yani yıpranma söz konusu evet. olduğu için ağrı ortaya çıkması söz konusu oluyor. Dolayısıyla hani burada ağrı uzmanlarının devreye girmesi söz konusu olabiliyor. Yine bir işin içerisinde ağrı olduğu zaman ve uzun süren bir ağrı olduğu zaman ister istemez ruhsal problemler de söz konusu evet. olabiliyor. Dolayısıyla gerek ergenlik döneminde olan sıkıntılar gerekse de ileri yaşta ortaya çıkan ağrı ile ilgili olan ruhsal ve emosyonel durum olarak kısaca bunu belirteceğim.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bu ekibe aslında psikolog ve gerekli görüldüğünde çocuk psikiyatristleri veya erişkin psikiyatristlerinin de dahil olması söz konusu
2: evet.
3: olabiliyor. Tabii hani fizik tedavinin hem uzman hekimleri hem de tedavi sürecini yürütecek olan fizyoterapistleri düşünecek olursak dolayısıyla aslında bu kalabalık bir ekibi ilgilendiren
2: tabii.
3: bir sağlık problemi haline
2: yani,
3: geliyor.
2: Selim Hocam ben o kısmını düşünemedim. Hakikaten sorun o kadar büyük ki ve yelpaze açıldıkça açılıyor.
3: Evet.
2: Ne kadar genişliyor ne çok birimin bir arada çalışması gerekiyor.
3: Evet.
2: Çok büyük bir sorun. Sevgili hocam, hasta bu kadar ağır bir tabloda ne sıkıntılar hissediyor? Belim ağrıyor, omzum ağrıyor, her yerim ağrıyor. Hastayı nasıl tarif etmek lazım?
3: Yine dilerseniz bunu iki gruba ayıralım.
2: Lütfen.
3: Çünkü hani hep diyorum ya ergenlik dönemindeki durum biraz daha farklı diye. Açıkçası hani hastalar bize ne şekilde başvuruyorlar? Birincisi işte aileler çocuklarında bir duruş bozukluğu tespit etmişler ise hani bir problem var mı diyerekten ebeveynler çocuklarını getirebiliyorlar. Aslında burada hem erişkinler hem çocuklar için önemli söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi üzerine uygun elbise bulamamaları. Çünkü duruşumuz bozulduğu için hani bir şey üstümüze giydiğimizde biraz oransız duruyor. Hani neden
2: evet.
3: oransız duruyor? Şimdi ona gelelim. Çünkü omuzlar omurga tanımda size anlatmıştım. omurgamızın yana doğru eğrilmesi demiştim skolyozun tanımına, ama skolyoz aslında hani sadece omurgamızın yana doğru eğrilmesi değil, bir üç boyutlu düzlem de düşünecek olursak, bu üç boyutlu düzlem önden arkaya giden ön arka düzlem, sağdan sola giden yanal düzlem ve yere paralel olan düzlem. Aslında omurlarımız işte ön arka düzlemde yana doğru eğilirken bir yılan gibi kıvrılmaya da devam ediyor. Dolayısıyla hani skolyoz dediğimiz problemde omurganın her üç düzlemde de şekil değiştirmesi veya deforme olması, çünkü hani bunu bir deformite olarak tanımlamıştık hatırlarsanız, evet, söz konusu oluyor. Dolayısıyla yine hani temel bilgiye kısaca şöyle bir geri dönüş yapacağım. Omurgamız bizi ayakta tutabilmek için zaten kendi tabiatında bir takım eğriliklere sahip. Omurgamızın farklı bölümlerinin farklı görevleri var. Ama omurgamızın en temel görevleri, bir tanesi işte az önce konuşmamızın başında da söylemiştik, gövdemizi ayakta, bedenimizi ayakta tutmaya çalışmak. Ki bunu nasıl sağlıyoruz? Leğen kemiğimiz üzerinde, omurgamız sayesinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim stabilite dediğimiz sabit ve bedeni taşıyarak gövdenin yük dağılımını sağlamak, başımızı leğen kemiğimiz üzerinde tutmaya çalışmak, hareketi sağlamak ve önemli sinir yapıları, omurilik ve sinirlerimizi kontrol altında tutmak. Şimdi hani sorumuza geri dönecek olursak ve konumuza geri dönecek olursak, ne demiştik? Ne gibi sıkıntılar oluyor?
2: Evet.
3: İşte omurganın görevini yapamamasına bağlı olarak da bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Ben hani tanıma geri döndüm. Şunun için geri döndüm. Çünkü omurga kendi etrafında da dönmeye devam ediyor. İşte bu da bir takım bizim duruşta dışarıdan tespit edebileceğimiz problemlere sebep olabiliyor. Bir tanesi yakın ilişkisinden ötürü, mesela omuzların dengesizliği, yani bir omuz diğerinden daha yukarıda oluyor. Bir tanesi bir kürek kemiği daha belirgin hale geliyor. Yine bir tanesi bir taraf göğüs kafesimiz daha belirginleşiyor. Yani bir kambur ve hörgüç vari görünüm denir ya,
2: evet,
3: bir tarafta bir göğüs, evet, kafesi daha belirgin oluyor. Yine
2: kifoz
3: kalça
2: oluşuyor tabii.
3: Evet, aslında hani, evet, bir doğal kifozumuz, yani doğal bir kamburluğumuz var hepimizin. Evet. Birazdan ona da değineyim.
2: Peki.
3: Ama buradaki kamburluk biraz daha hani dışarıdan fark edilebilir bir kamburluk haline geliyor. Birazdan da yine tarama testlerinde konuşmuştuk. Tarama nasıl yapılıyor onu bahsederken bu kamburluğa da özellikle değineceğim. Ama bir taraf göğüs kafesinin daha belirgin olması kamburluk olarak da adlandırılıyor. Yine bir diğer sorun bel oyuntularının yine farklı olması, bel oyuntularında olan asimetri, bel asimetrisi. Bir diğeri kalçalarda olan yine yükseklik farkı, kalça asimetrisi. İşte bunların hepsi üzerine, evet, uygun kıyafet bulamamayla gelen hastanın aslında bize birer muayene bulgusu olarak karşımıza çıkıyor. Sebeplerde de bahsetmiştim. Bir sinir sistemi hastalığı altta yatan sebep olabilir.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bu hastalar her ne şikayetle gelirse gelsinler, bizler karşılaştığımızda hem duruş bozukluğu yönünden değerlendirmelerimizi yaparken hem de iyi ve ayrıntılı bir sinir sistemi muayenesi yapmamız gerekiyor ki hem bu işte ne tür bir problem, hem omurgamızın neresini etkilemiş, boynumuzu mu etkilemiş, sırtımızı mı etkilemiş? Çünkü burada omurgamız boyun, sırt ve bel bölgesi olarak 3 ayrı, hatta bir de kuyruk sokum var, 4 ayrı bölümde incelememiz söz konusu olabiliyor. Ama sıklıkla yine sırt bölgesi omurları tuttuğu ve yine özellikle ergenlik döneminde sırt bölgesindekilerin ilerleme kapasitesinin daha fazla olduğunu öngörecek olursak bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Evet Selim Hocam, sohbet o kadar lezzetli ve konu o kadar önemli ki bu süreci biz hemen doldurduk. Onun için ben sizden tekrar sohbet randevusu rica edeceğim.
3: Tabii memnuniyetle.
2: Çünkü daha konuşacağımız çok,
3: çok şey
2: var.
3: Evet, evet, daha tarama ve tedaviyle ilgili konuşacaklarımız
2: tabii,
3: olacak.
2: Tabii. Onları da mutlaka konuşmak için tekrar mecburen sizi ben zorunlu buraya
3: çok çok teşekkür ediyorum.
2: Şimdi Haziran ayı skolyoz farkındalık ayı ve konuğumuz Doktor Selim Ayhan. Kendisi bize o değerli zamandan ayırıp radyomuza konuk oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum. Evet. Müsaadeniz olursa da son söz olarak
2: lütfen hocam.
3: Hemen söyleyeyim. Bu farkındalık ayı olması sebebiyle omuzlarda duruş bozukluğu mu var? Bir taraf kürek kemiğinde belirginleşme fark ettiniz mi? Dışarıdan fark edilen bir eğrilik veya gövdede bir tarafa kayma veya dışarıdan bakıldığında başınız leğen kemiğinizin ve gövdenizin üzerinde durmuyor mu? Veya belirgin bir bel veya kalça asimetrisi mi fark ettiniz? Bu durumda yanıtınız bu sorulara evet ise çok da vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçmenizde fayda olacaktır evet. diyorum ve nazik davetiniz için teşekkür ediyor ve farkındalık ayına yapmış olduğunuz destek için müteşekkir olduğumu bilmenizi
2: her
3: istiyorum.
2: Her zaman hocam. Lütfen bu sıkıntısı olanlar da Selim Hocam'ı Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden veya en yakın ortopedi olabilir, beyin cerrahi
3: ortopedi
2: olabilir.
3: Ortopedi uzmanları, beyin evet. ve sinir cerrahisi uzmanları.
2: Mutlaka bir teşhisinizi koydurun, varsa vardır.
3: Evet, yani tespit edildiği takdirde evet öncelikle teşhis edilmesi gerekiyor. Bugün burada çok teşhisi konuşamadık ama söylemiş olduğunuz
2: hocam.
3: Gibi diğer programda teşhis ve tedavi üzerinde yoğunlaşarak toplumumuzu bu konuda bilgilendirmeye evet. çalışacağız.
2: Sevgili dinleyenler, bir Şifa Niyeti'nin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Cenk Balat, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan, bu hafta da Doktor Selim Ayhan konuk ettik. Skolyoz farkındalık ayı sohbetimizi yaptık. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. ...4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. ...5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek.

Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Türkiye ve Fransa ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'nca üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla üniversitelere yazı gönderildi. Dersin uygun görülmesi halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla işbirliği içerisinde ortak çalışma yürütülebilecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı COP31 hazırlıkları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce

ve spor. A milli futbol takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simon Marciniak yönetecek. Haberleri sunduk.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 29 santigrat derece, Mersin Yenişehir 28, Antalya Alanya 28, Mersin Anamur 27, Antalya Fenike 27, Muğla Fethiye 27, Antalya Kaş 26 santigrat derece, Muğla Datça 24, Muğla Bodrum 24, Artvin Hopa 24, Van Gevaş 24, Rize Merkez 23 santigrat derece, Balıkesir Ayvalık 23, Samsun Atakum 22, Giresun Merkez 22, Aydın Kuşadası 21, Trabzon Ortahisar 21, Çanakkale Merkez 21, Sinop Merkez 21, İstanbul Sarıyer 20 santigrat derece, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, Ordu Altınordu 20, Bitlis Tatvan Liman 20, Bartın Güney Mendirek Feneri 20, Bitlis Adil Cavaz Liman 19, İstanbul Tuzla 19, Van Tuşba Liman 19, Düzce Akçakoca 19, Kastamonu Cide 19, Kastamonu İnebolu 19 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak, yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak, yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye ve Fransa ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise kurtarıldı. Ve spor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı sezona etkili başlayan Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti ve Euroleague'de Sarı Lacivertliler 3'te 3 yaptı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 1. ve 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Çorum-Yozgat ayrımı Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometrelerinde Handeri 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun, Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun, Artvin

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 10 derece, Atina parçalı bulutlu 18, Belgrad parçalı bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 13 derece. Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 7, Kopenhag sağanak yağışlı 8, Londra sağanak yağışlı 11 derece. Madrid kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 6, Paris sağanak yağışlı 9, Priştine parçalı bulutlu 5, Roma parçalı bulutlu 17, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 6, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 6, Viyana parçalı bulutlu 11, Zürih sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 17, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Astana sağanak yağışlı 6, Bağdat az bulutlu ve açık 25 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 8, Duşanbe parçalı bulutlu 17, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Kuveyt parçalı bulutlu 30, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 14, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal sağanak yağışlı 6,

New York parçalı bulutlu 15, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 7, Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 6, Köstence parçalı bulutlu 11, Münih sağanak yağışlı 10 derece. Podgorica parçalı bulutlu 11, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu parçalı bulutlu 8, Taraklıya parçalı bulutlu 6, Valkaneş parçalı bulutlu 7, Zenitsa parçalı bulutlu 8, Gazmağusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye ve Fransa ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise kurtarıldı. Ve spor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı sezona etkili başlayan Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti ve Euroleague'de Sarı Lacivertliler 3-3 yaptı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Atmosferden haber var.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programı başladı. Saatlerimiz 18'i gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere eşlik edeceğiz. Açık 17 santigrat derecelik Ankara akşam üstünden tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Yarın 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olacak. Evet, yarını özetledik. İlk telefon bağlantımız için Van'a gideceğiz. Van ve çevresiyle ilgili son değerlendirmeleri ise uzmanımız Sayın Gamze Deniz paylaşacak. Gamze Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Gamze Hanım.
1: Alo, sesim geliyor mu?
0: Şimdi aldık sesinizi. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Gamze Hanım.
1: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklarla gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın batılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Son olarak il merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Van 8, Muş 9, Bitlis ve Hakkari'de 7 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz hem güzel dileğiniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgileri için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Teşekkürler sizlere de.
0: Uzmanımız Sayın Gamze Deniz bizlerle bölgesel günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. 14. bölgemizin sorumluluk sahasıyla gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantımızın ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

0: Havanın frekansında birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. İlk bağlantımızı Van'la gerçekleştirdik. Yine bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Yarının hava durumunu özetledik. Pazartesi gününden de söz edelim. Haftaya yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu başlayacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. 5 Ekim Pazartesi günü içinde değerlendirmelerimizi paylaştık. Evet değerli dinleyenlerimiz, yine spor haberleriyle programımızı yer yer destekleyeceğiz, sürdüreceğiz. İstanbul bağlantımız hazırmış. Uzmanımız Sayın Bekir Tilki telefon attığımızda. Bekir Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz Bekir Bey. Sağlıklı bir çalışma diliyoruz sizlere de. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında çıkması bekleniyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu Poyraz yönlerinde orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli 30-50 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bulunan il merkezleri bugün gece için beklediğimiz en düşük ve yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer, İstanbul 15'e 21, Edirne 9'a 24, Kırklareli 11'e 21, Tekirdağ 13'e 22, Kocaeli 13'e 21, Sakarya 12'ye 21, Yalova 15'e 22 derecedir. Denizlerimizde Marmara'da fırtınalı rüzgar beklenir. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey kuzeydoğu 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 metre ile 2,5 metre görüş iyi. Sinop İğne Adası hava durumu parçalı bulutlu. Rüzgar doğu kuzeydoğudan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar doğusu 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, geriye 2,5 metre görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Bekir Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Bekir Tilki'den İstanbul ve çevresindeki 6 ilimizin hava durumunu dinledik. Evet, şu an için toplamda 11 ilimizden haberdar ettik sizleri. Atmosferden haber var programında. Araya gideceğiz. Aranın ardından bir başka telefon bağlantımızı Eskişehir'le sağlayacağız. Bursa, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir'in hava durumunu sizlerle buluşturacağız aranın ardından.

0: Havanın frekansında saatler 16.40'ı gösteriyor değerli dinleyenlerimiz. Programımızın ikinci bölümünde hem İstanbul'un hem de Ankara'nın trafikteki son durumunu da yine sizlerle buluşturacağız. Evet, yarın hem hayvanları koruma günü hem de değerli dinleyenlerimiz yarın Dünya Hareketlilik Günü 4 Ekim. Günlük hayatın yoğunluğuyla ilgili ister istemez düzenli egzersize zaman ayırmak pek mümkün olmayabiliyor. Ancak hareket etmek elbette mutlaka uzun süreli spor programlarına ihtiyaç duymaksızın gün içinde atılabilecek küçük adımlar da yine hareket alışkanlıklarımızı, fiziksel aktivitenin arttırılmasına katkı sağlayabiliyor. Biraz bunun üzerine konuşacağız. Öncesinde Eskişehir bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak'a kulak verelim. Bayram Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Deniz Bey.
0: Bölgede son değerlendirmelerinizi dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun Bayram Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız son değerlendirmelere göre Bölge Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde bu gece ve yarın için yağış beklentimiz yok. Havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceğini, gece ve yarın ilk sabah ilk saatlerde iç kesimlerde yer yer bu saat sesinin görüleceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz bugünden yarına. Mevsim normallerinin civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bölgemizde rüzgarımızın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, saatte 25 ila 60 km hız aralığında yer yer kısa süreli kuvvetli esecek yerlerimizde olacak. Özellikle Bursa'nın kuzey kesimlerinde. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen günün en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir'de 20, Bursa'da 21, Kütahya'da 17, Bilecik'te ise 18 derece olarak ölçüldü. Son olarak il merkezlerimizde gece beklediğimiz en düşük ve yarın tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları sırasıyla Eskişehir'de 7'ye 20, Bursa'da 13'e 22, Kütahya'da 6'ya 18, Bilecik'te ise 9'a 19 derece civarındadır. Aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Bayram Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Sağ olun. Mutlu hafta sonları, iyi yayınlar diliyoruz biz de.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak 3. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın hava durumundan da haberdarız. Birazdan Konya'da olacağız. Öncesinde kısa bir ara.

ırım dar sokaklara ve köşeyi döndüm, taktım gözlüğümü, aldım höpürdettim kahvemi.

klişe oldu. İstemeden oldu. Buldum kendimi evinin önünde. Götürmüş bacakların, onların suçu ne? Alışmışlar terk edilmeye.

Konya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Öncesinde evet, özellikle yürüyüşün, adım atmanın kıymetinden söz ediyorduk. İster istemez yetişkinler haftada 150-300 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapması gerekse de bu hedefe ulaşmak günlük yaşam şartlarına pek uygun olamayabiliyor. Ama hiç hareket edememektense bir miktar hareket etmenin de sağlık açısından faydalı olduğunu elbette biliyoruz. Bir yerden başlamak lazım. Yürüyüş olsun, bisiklete binme olsun, ulaşımda veya ulaşım sırasında hareket etme olsun, günlük işler gibi farklı yollarla da gerçekleştirebiliyoruz ki şunu dememek lazım. Bugün spor yapmadım demek oldukça morali düşürüyor, moral bozuyor. Hiç hareket etmemek anlamına gelmemeli. Kısa yürüyüşler yapabiliriz, merdiven kullanabiliriz veya gün içinde oturarak çalışıyorsak daha sık ayağa kalkmak hareket miktarını elbette arttıracaktır kıymetli dinleyenlerimiz. Ancak yine de ister istemez böyle günlük 25 ila 35 dakikalık yürüyüşler, ritimli, tempolu, konuşmadan yürüyüşler günlük hayatımızın bir parçası haline getirebilirsek oldukça kalp damar sağlığımıza da katkı sağlayacaktır. Bu konuda da elimizden gelenini sağlık adına yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Örnekleri çoğaltabiliriz elbette. İşe veya alışverişe giderken yolun bir bölümünü yürümek, otomobili daha uzağa park etmek veya toplu taşımadan, örneğin ülkemizde minibüs çok yaygın, daha öncesinde inmek, yürüyüşü arttırmak ister istemez fiziki anlamda yorgunluğu değil, tam tersi kalp damar sağlığını arttıracağı için, güçlendireceği için daha canlı bir hale bürünebiliriz. Bunu unutmamak lazım. Yani özellikle kısa mesafelerde araç yerine yürümeyi tercih etmek gibi küçük değişiklikler de bazı başlangıçları sağlayabilir, sürdürülebilir kılabilir sağlıklı hayatımızı. Bir diğer yandan hedefi de bir anda çok yükseltmemek gerekli diye düşünüyorum. Kademeli olarak adım adım, basamak basamak arttırmak daha uygulanabilir olacaktır. Fiziksel aktivitelere de zaten daha düşük tempoda başlayıp vitesi arttıra arttıra devam etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet. Bir şarkı arasına daha gideceğimizi söylüyor kumanda masamız. Şarkı arasının ardından programımızda telefon bağlantılarımızın ilk bölümünü Kayseri ile noktalayacağız. Ardından saat başına gideceğiz.

0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Atmosfer'den Haber Var programımızın ilk bölümünün sonuna yaklaştık. 17 Haber Kuşağı'nda birlikteliğimiz sürecek, hem haberlerde hem deniz raporlarında, karayollarında da yine eşliğimiz sürecek sizlere. İkinci bölümde gerçekleştirmeyi planladığımız bağlantılarımız Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum olacak. İlk bölümde de Kayseri bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri'nin hava durumunu dinleyeceğiz. Kayseri ve çevresinden frekans bilgimizin 90.0 olduğunu hatırlatalım. Ve evet, biraz önce söz etmiştik. 4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü. Hareketlilikten, bugün spor yapmadım demek hiç hareket etmemek anlamına elbette gelmiyor. Kısa yürüyüşler, merdiven kullanımı, gün içinde fazla ayağa kalkma hareketlerini deneyebiliriz demiştik. İkinci bölümde de yine 4 Ekim'den söz edeceğiz. 4 Ekim bir diğer yandan da Dünya Hayvanları Koruma Günü. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde de Dünya Hayvanları Koruma Günü'nden söz edeceğiz. Kayseri'de uzmanımız Sayın İsmail Memiş. Telefon attığımızda İsmail Bey, hoş geldiniz yayınımıza, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmeler sizde. Biz de dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Tahminle uyarı merkezinizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde çok bulutlu hava, gece saatlerinde parçalı bulutlu bir hale dönüşecek. Yarın ise öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın güney kesimleri ve yüksek kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görebiliriz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Bu gece beklediğimiz en düşük sıcaklıklar ise Kayseri'de 7, Kırşehir'de 6, Nevşehir'de 4, Sivas'ta ve Yozgat'ta 3 derece olacak. Yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Kayseri ve Kırşehir'de 19, Nevşehir'de 17, Sivas'ta 20, Yozgat'ta 15 derece civarında bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle İsmail Bey.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın İsmail Memiş'ten 7. bölgemizin sorumluluk sahasına dair hava durumunu dinledik. Saat başına gideceğiz. Kısa bir şarkı arasıyla birlikte saatler 17'yi gösterecek. 17 Haber Bülteni'nin ardından programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürecek. Adana'ya gideceğiz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Göker. Sizlere yine eşlik edeceğiz. İkinci bölümde ayrıca hem İstanbul'un hem de Ankara'nın trafikteki son durumunu da paylaşacağız.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye ve Fransa ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise kurtarıldı. Ve spor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı sezona etkili başlayan Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti ve Euroleague'de Sarı Lacivertliler 3'te 3 yaptı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşure yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama Aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu

0: Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Haber kuşağının ardından programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Adana bağlantımızı gerçekleştireceğiz programımızın ikinci bölümünde. Birazdan İstanbul'un trafikteki son durumunu aktarıp ardından başkent Ankara'nın ve çevresindeki 7 ilin sorumluluk sahası açısından hava durumunu paylaşacağız. Adana'ya gidelim, uzmanımız Sayın Bahri Özdemir. Telefon attığımızda Bahri Bey, hoş geldiniz yayınımıza, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk Deniz Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Bahri Bey. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Bölgemizde beklenen hava tahminimiz. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıkta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz ise Adana parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 18-28, Mersin parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 19-29, Kahramanmaraş parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 15-25, Osmaniye parçalı çok bulutlu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15-29, Gaziantep parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 13-24, Kilis parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 15-26, Hatay parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27 derece. Adana'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Sesinize sağlık Bahri Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Bahri Özdemir bizlerle Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adana'nın hava durumunu, denizlerimize dair de Doğu Akdeniz'in hava durumunu paylaştı. İstanbul'un trafikteki

0: Son durumuna hemen bakalım dilerseniz. Ardından 9. bölgemize, Ankara'ya gideceğiz. İstanbul'da bir önceki saate göre değişiklikle başlayacağız. Trafikteki son duruma. %3'lük yoğunluk var bir önceki saate göre. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 365 kilometreye uzamış. Boğaz geçişlerinde Avrupa'dan Asya'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik sıkışık. Bunun dışında Avrupa'dan Asya'ya tüm hatlarda çok ciddi trafik yoğunluğu var. Trafik durma noktasında. Asya'dan Avrupa'ya ise biraz daha açık durumda trafik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında olsa da E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hassal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'ya geçişlerde şu an için trafik sıkışık durumda diyelim. Devam edelim. ...50 dakikalık mesafeyle başlayacağız. Bostancı'dan Acıbadem Caddesi'ne kadarki 7,5 kilometre 50 dakikayı bulacak. 40 dakikalık süreler İdeal Tepe'den Bayar Caddesi kesişimine, Balmumcu'dan Sirkeci'ye. 35 dakikalık mesafeler Eminönü'den Ortaköy'e. Yarım saatlik süreler Libadiye'den Ümraniye Kavşağı'na, Mimar Sinan Caddesi kesişiminden Yan Yol Caddesi'ne, Erenköy'den İdeal Tepe'ye. Hassal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar yine yarım saati bulacak. 25 dakikalık sürelerle sonlandıralım. Ümraniye'den Çamlıca gişelere, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya belirttiğimiz mesafeler 25 dakikalık süre zarfında şu an için Mega Kent İstanbul'da kat edilebiliyor. Trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin diyerek Ankara'ya gidelim. Bağlantımız hazırmış. Uzmanımız Sayın Enver Bayram telefon hattımızda. Enver Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle kuzey-kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Kırıkkale 7-19, Bolu 5-19, Zonguldak 12-19, Düzce 8-20, Bartın 8-21 ve son olarak Karabük 6-21 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Hem güzel dileğiniz hem de paylaştığınız bilgiler için biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Uzmanımız Sayın Enver Bayram bizlerle en fazla ilimizin sorumluluk sahasından Ankara'dan güncel bilgilerini paylaştı. Evet, İstanbul'da trafikteki son durumu da paylaştık. Birazdan Antalya'da olacağız. Öncesinde kısa bir ara.

0: Ankara'nın ardından Antalya ile devam ediyoruz. Antalya ve çevresiyle ilgili, Batı Akdeniz ile ilgili değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Tuğba Akçan paylaşacak. Tuğba Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgede son değerlendirmeler sizde, biz de merakla dinleyeceğiz. Buyurun Tuğba Hanım.
1: Aktaralım hemen. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde yarın akşama kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar kuzey ve doğu, öğle saatleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarının en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Antalya 17-26, Muğla 11-22, Isparta 10-19, Burdur 10-21 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında zayıf olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz biz de. Uzmanımız Sayın Tuğba Akçan'dan 4. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir ve çevresi ile ilgili değerlendirmeleri dinlemeden önce Isparta, Burdur, Muğla ve Antalya'dan haberdar olduk. İzmir bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Mutlu Adalı'ya kulak vereceğiz. Mutlu Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
2: Elbette, bölgelerimiz parça bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli, kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şiddetinde esmesini bekliyoruz. Rüzgarın bölgemizin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süre fırtına şeklinde esmesini beklediğimizden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Ege Denizi'nde de yine kuzey-kuzeydoğudan 6 ila 8 bofor kuvvetinde fırtına beklentimiz olduğundan dolayı denizcilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor yine. Merkezlerimizde beklediğimiz bu gece en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: İzmir 16-26, Çanakkale 15-23, Manisa 13-24, Aydın 14-29, Balıkesir 13-22 derece. Ege Denizi'nde parçalı bulutlu, Çanakkale, Çeşme Manisa'da kuzey-kuzeydoğudan 6 ila 8 bofor, yarın 5 ila 7 açıklarda zaman zaman yine 8 bofor kuvvetinde esmeye devam edecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre dolayında, görüş uzaklığı iyi. Çeşme Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeydoğudan yine ilk saatlerde 6 ila 8, gece 5 ila 7, yarın 4 ila 6 bofor kuvvetinde esmeye devam edecek. Dalga yüksekliğimiz 3 ila 4, zamanla 1 ila 2,5 metreye kadar düşecek. Görüş uzaklığımız iyi olacak. Tekrar iyi yayınlar sizlere.
0: Teşekkür ederiz hem güzellikleriniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz Mutlu Bey.
2: Sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Mutlu Adalı'dan da 5 ilimizin hava durumunu, Ege Denizi'ne dair en güncel bilgileri öğrendik. Birazdan Trabzon'da olacağız. Öncesinde kısa ara.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Trabzon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Öncesinde evet, yarına dair söz edelim. Bağlantımız hazırmış. Uzmanımız Sayın Beyza Çolak Öztürk telefon hattımızda. Beyza Hanım, hoş geldiniz yerimize. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Bölge Derson, söz sizin, buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu akşam havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin iç kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken rüzgarların batı ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 19'a 14, Artvin 17'ye 8, Giresun 18'e 12, Gümüşhane 20'ye 2, Rize 19'a 12 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Havanın parçalı bulut ve doğusu sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, doğusu 2 ila 3 metre. Görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileyelim Beyza Hanım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. 11. bölgemizin sorumluluk sahasından başta Doğu Karadeniz olmak üzere Trabzon ve çevresindeki 4 ilin hava durumunu uzmanımız Sayın Beyza Çolak Öztürk paylaştı. 16. bölgemize gidelim. 3 ilimizden haberdar olmak üzere uzmanımız Sayın Aleyna Aymak telefon attığımızda. Aleyna Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Bölge Derson, söz sizin, buyurun.
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şeklinde olacaktır. Iğdır 9'a 21, Kars 0'a 17, Ağrı ise 4'e 19 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileğiyle. Sağlıklı bir akşam diliyoruz sizlere.
2: Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak bizlere bölgesiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri paylaştı. Birazdan Afyonkarahisar bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.

0: Afyonkarahisar'dayız. Uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal telefon attığımızda. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz yerimize. İyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar Deniz Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Oğuzhan Bey, bölgeyle ilgili değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı, çok bulutlu. Bu akşam Afyonkarahisar çevrelerinin yarın öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleriyle Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artmasını, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar parçalı, çok bulutlu. Bu akşam yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı. En düşük 7, en yüksek 18 derece. Denizli parçalı, çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı. En düşük 14, en yüksek 24 derece. Uşak parçalı, çok bulutlu. En düşük 9, en yüksek 21 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirme bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar Deniz Bey.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal bizlerle 5. bölgemizin sorumluluk sahasından en güncel bilgileri paylaştı. Evet, peş peşe gerçekleştiriyoruz telefon bağlantılarımızı. Birazdan Erzurum'la devam edeceğiz ki son bağlantımız olacak Erzurum. Hemen başkent Ankara'nın trafikteki son durumunu sizlerle buluşturalım. Bir önceki saate göre %15'lik yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise 117 kilometreye uzamış. Ana güzergahlarda şu an için herhangi bir yoğunluk gözlemlemiyoruz. 20 dakikalık mesafe sanatoryum sapağından Fatih Stadı'na kadar ki 3,5 kilometrelik güzergah. 15'er dakikalık süreler İkea'dan Samsun yolu çıkışına, Numune Hastanesi'nden NAT yolu girişine, NAT yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne. 10'er dakikalık sürelerle sonlandıralım. Bahçeli Evler sapağından Tandoğan Meydanı'na, Fatih Stadı'ndan Keçiören Belediyesi'ne, Migros Kavşağı'ndan Dikmen Kavşağı'na, Keçiören Ayvalı Pazar Yeri'nden Etlik Polikliniği Kavşağı'na, Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne, Angora Evleri'nden ters istikamette Ümitköy Kavşağı'na. Belirttiğimiz mesafeler 10'ar dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor şu an için. Yine son olarak Sıhhiye Köprüsü'nden Atatürk Ulus Anıtı'na kadar ki mesafede yaklaşık 10 dakika sürecek gibi görünüyor. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen trafikte seyir halindeyken emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen cep telefonlarıyla ilgilenmeyin ve lütfen sokaklarımızın, caddelerimizin çöp kutusu olmadığını hatırlayarak yaşayalım. Çöplerimizi çöp kutusu bulana dek yanımızda muhafaza edelim lütfen diyelim ve Erzurum bağlantımız öncesinde çok kısa bir aramız olacak. Aranın ardından Erzurum'la veda edeceğiz.

0: Atmosferden Haber Var programımızın son telefon bağlantısını her zaman olduğu gibi Erzurum'la gerçekleştireceğiz. 12. bölgemizin sorumluluk sahasından uzmanımız Sayın Nesrin Kaymak telefon attığımızda. Nesrin Hanım, hoş geldiniz yanımıza. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi merakla dinleyeceğiz. Buyurun Nesrin Hanım.
1: Teşekkür ediyorum. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi beklenilirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde bu gece ölçülmesi beklenen en düşük sıcaklıklarımız ise şöyle: Erzurum 1 derece, Erzincan 6 derece, Ardahan -1 derece ve son elimiz Bayburt 1 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Benim aktaracaklarım bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Nesrin Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Nesrin Kaymak 12. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle Bayburt, Ardahan, Erzincan ve Erzurum'un hava durumundan da haberdarız. Bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer, sizlere eşlik ettik. Evet, bugün 4 Ekim düzeltiyorum. Yarın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü değerli dinleyenlerimiz. Elbette birlikte yaşıyorsak da veya yeryüzünde yaşadığımız hayvanlar için de aynı şey geçerli. Yaşam alanlarına pek fazla müdahale etmemek, yaşam hakkına saygı duymak gerekiyor. Birlikte yaşamadığımız hayvanlara, evde beslenen hayvanlara da merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmelerini sağlamak, duyarlı davranılması konusunda da farkındalık yaratmak bizlerin görevi değerli dinleyenlerimiz. Yarın yeniden aynı saatte 16 Haber Kuşağı'nın ardından başlayacak Atmosferden Haber Var programında sizlerle buluşmak dileğiyle ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini bir kez daha hatırlatarak saat başına gideceğiz. Saat başında da en güncel deniz raporları, haberler ve karayollarıyla birlikteliğimiz sürecek. 19 Haber Bülteni ile birlikte de gecenin beklenen en düşük sıcaklık değerlerini ve hava durumunu, yarının ise yine en yüksek sıcaklık değerlerini paylaşacağımızı bir kez daha hatırlatarak hoşça kalın diyelim.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 3 Ekim Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 21, Çanakkale 23, Edirne 22, İstanbul 21, Kırklareli 20, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 16, Aydın 28, Denizli 23, Kütahya 16, İzmir 25, Manisa 23, Muğla 22, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerince yer yer kuvvetli olacak. Adana 26, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 18, Kahramanmaraş 24, Mersin 26, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 18, Kırşehir 17, Konya 16, Nevşehir ve Niğde 17, Sivas 16, Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu 17, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerince yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Amasya 19, Artvin ve Bayburt 15, Çorum 16, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 21, Tokat 17, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Erzincan dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ağrı 17, Ardahan 12, Bingöl 19, Bitlis 15, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 19, Kars 16, Malatya 21, Muş 18, Tunceli ve Şırnak 21, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 25, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 22, Şanlıurfa 26, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre.
Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk dünyasının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak şunları kaydetti. Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği Günü'nün Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum.

Sayın dinleyiciler, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknofest Güneydoğu Etkinlik Alanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir, ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı, Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır, dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde irtibatın kesildiği uçak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Atlas Okyanusu'nda yer alan Bermuda'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine giden ve 6 kişiyi taşıyan uçakla irtibatın kesilmesi sonucu Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği arama kurtarma operasyonu başlattı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı.

Respor. Sultanlar Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşure yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için senaryoları yeniden yaşama sanatı olan psikodramayı araştırdık. Psikodrama, Jacob Levi Moran tarafından yaratılan, yeniden yaşanan, sahnelerden oluşan bir psikoterapi şekli. Psikodramada senaryoları yeniden yaşamak ve şimdi ve burada olmakla ilgili bir olay. Bu insanoğlunun potansiyelini geliştirerek kendini gerçekleştirmesini kolaylaştırmayı amaçlayan hümanist psikolojinin en iyi bilinen düsturlarından biri. Bunu ancak geçmişi bırakıp geleceğin yalnızca bir olasılık olduğu endişeli düşüncenin üstesinden geldiklerinde başarabiliyorlar. Gördüğünüz gibi psikodrama var olmanın bir yolu olarak dramatik eylemi kullanan senaryoları yeniden yaratmak için bedeni, sözcüğü ve eylemi kullanan hümanist yönelimin temel modellerinden biri. Rol yapma veya aile heykeltıraşlığı teknikleri ve hatta Gestalt psikoterapisi buna dayanmakta. Şimdiki zamanda yaşamak ama zamansal bir süreklilik içinde var olmak. İnsanlar geçmiş benliklerini hatırlayarak sürekli olarak kendilerini geleceğe yansıtsalar da kendilerini ancak şimdiki anda gerçekten tanıyabilirler. Geçmiş bir yeniden yapılanmadır. Egonuzu tatmin etmek için kendinize anlattığınız bir masal. Ayrıca gelecek, korkuların ve arzuların bir ifadesidir. Çoğu zaman anda kalmak karmaşıktır. Çünkü kendi ve başkalarının beklentilerine dayalı olarak kimliğinize dair bir vizyon geliştirmeyi öğrenmişsinizdir. Olmanız gerektiğini düşündüğünüz kişi ya da başkalarının olmanızı istediği kişi. Yani size göre ve diğerlerine göre siz. Şimdiki zaman bir bilinç hali. Dolayısıyla da senaryoları yeniden yaşama sanatı. Dinamik ve değişen bir varlık olarak insan, deneyimlerinin dolaysızlığında yaşayamaz. Aslında tarihlerini sürekli olarak detaylandırmaları ve bütünleştirmeleri, geleceklerini öngörmeleri gerekiyor. Bu yüzden anda kalmak çok zor. Ayrıca bugünü tanımlamak bile temelde imkansız bir görev. Şimdide kalmak, deneyim akışını durdurmak, belirli bir deneyime ve ondan kaynaklanan duyumlar, duygular, hisler ve düşüncelere odaklanmak anlamına geliyor. Bunu yargılamayan veya değerlendirmeyen, ancak deneyimi olduğu gibi kabul eden harici bir gözlemci olarak yapmak. Psikodramatizasyonun konusu tam olarak işte bu. İnsanlar doğuştan aktördür. İnsanlar senaryolarla düşünürler. Aslında hayatınızın her senaryosunu tanımlayan iki temel eksen, iki koordinat vardır. Zaman ve mekan. Durumunuz zaman ve mekan algısını değiştirir ve anılarınızı oluşturma şekliniz gerçeklik algınızı değiştirir. Böylece anılar dünyayı algılama biçimimizi sürekli olarak değiştirmiş olur. Senaryoları hatırlar ve kendi yaşamınızın senaryosuna göre bütünleştirirsiniz. Psikodrama kimliğinizi, geçmişinizi ve geleceğinizi inşa ettiğiniz ve burada şimdi ortaya

0: çalışkan süreciye kadar. Böylece kişisel ve sosyal gelişiminizi engelleyen şeyleri şekillendirmek ve değiştirmek mümkün olur. Gerçekten ne geçmişi değiştirebilirsiniz ne de geleceği, çünkü herhangi bir değişiklik şimdi de olur. Dahası psikodramanın etkinliği, gerçekliği algıladığınız, işlediğiniz ve yorumladığınız doğal süreci yeniden üretmesinde yatar. Bu, yaş, durum veya kültürel geçmişe bakılmaksızın herhangi bir kişi için basit ve erişilebilir bir şekilde gerçekleşir. Psikodrama, kişinin zihinsel senaryosunu fiziksel bir senaryoya yerleştirir. Başka bir deyişle, her şeyin uygun ve mümkün olduğu bir alanda geçmişten gelen sahneleri, korkuları, gelecek fantazilerini, hayallerini, özlemlerini dramatize edebilirsiniz. Sonuç olarak her şey bu senaryoda oluyor, öyle değil mi? Burada ve şimdi gerçekten ihtiyacınız olan, yapmak istediğiniz tüm değişiklikleri yaptığınız yer. Unutmayın, beyin duyguların bir tiyatrosudur ve zihnin motivasyonunu hisseder. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Sağlığınız yerinde, senaryolarınız kaliteli bir şekilde hayatınızın içinde ve kulağınız her daim bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtına, Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, gece saatlerine kadar yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, gece saatlerine kadar 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerine kadar 6 ila 8, güneyinde kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Ve spor. Sultanlar Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşure yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Telefonun sağlığa zararları nelerdir? Hayatımızda artık o kadar alışılmış bir hale gelen ve artık günümüzde olmayan kişilere neredeyse farklı bir gözle bakılır hale gelen telefonun insan vücuduna verdiği zararları biliyor musunuz? Ya da bu soruyu zarar veriyor mu olarak da değiştirmek daha iyi olacaktır. Çünkü günümüzde yemek yemek gibi bir hale gelen telefon hayatımızın olmazsa olmazlarından. İnsan hayatının en derinlerinde yer alan telefon, insanlara ne kadar zarar verse de ve insanlar bunu her ne kadar bilse de vazgeçmek gerçekten mümkün değildir. Telefonun insan vücuduna verdiği zararlar bir taneyle sınırlı olmadığı gibi direkt olarak kalbe zarar verebilmektedir. Radyo dalgalarından oluşan zararlı dalgalar kişileri kansere kadar götürebiliyor. Telefon içerisinde oluşan radyo elektromanyetik alanlar insan vücuduna kanserojen madde girmesine sebep oluyor. Yetişkin insanlarda bu durum kişiyi kansere kadar sürükleyebilirken genç ve çocuk yaşlardaki insanlarda beyninde tümör tehlikesi yaratabilmektedir. Bununla beraber radyasyon tehlikesini hayatımıza sokan şey cep telefonlarıdır. Günümüzde radyasyon denildiğinde akıllara her ne kadar bilgisayar gelse de cep telefonlarının da radyasyon ışını yaydığı bilimsel çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Bunun devamında cep telefonu sonucu kansere yakalanan kişilerde sık sık hafıza bozuklukları meydana gelirken böylesine olumsuz şeylere sebebiyet verdiğini rahatlıkla belirtebiliriz. Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle hayatımızda yerini daha da arttırması, cep telefonlarının en ufak yaşlara bile ulaşabilmesinde etkili olmuştur. En ufak çocuklarda bile cep telefonları bulunurken, bu modellerin değişmesi ve yenilenmesi de insanları etkileyen faktörler arasındadır. Günümüzdeki bu teknolojik tehlike sigaraya benzetiliyor. Sigara tehlikesi, İnsanı bir anda ölüme veya hastalığa götürmezken, uzun süreli içildiğinde insanları pişmanlık derecesine getirmektedir. Bu pişmanlık sonrasında geriye dönmek mümkün olmadığı gibi, devamında insan vücudunda birçok hastalık oluşmaktadır. Cep telefonlarında da aynı tehlike görülmektedir. Direkt olarak vücudumuza yaydığı radyasyon ışınlarıyla hayatımızı tehlikeye atan cep telefonlarını hayatımızda daha az kullanmak sağlığımız için daha avantajlı olacaktır. Her ne kadar insan hayatından çıkması imkansız olarak görülse de gerçekten cep telefonlarının insan hayatında çok yönlü yararı bulunmaktadır. Bu yüzden bir anda yok edilemese de en az kullanıma indirilmesi sağlığımız açısından faydalı olacaktır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Çay ne zaman, kim tarafından keşfedildi? Milattan önce 2737'de Çin İmparatoru Shen Nung çayı keşfetti. Çin İmparatoru bahçesinde oturmuş dinlenirken yanında kaynayan suyun içine rüzgarla birlikte gelen birkaç çay yaprağı düşer. İmparator oluşan kokudan çok hoşlanır ve tadına bakmak ister. İşte çayın hikayesi böyle başlar. Zamanla çeşitli işlemlere tabi tutulan çay bugünkü halini almıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Soğuk bir odada uyumanın kabus görme ihtimalini arttırdığını, pirhanaların 3 ısırışta insan elini bileğinden koparabileceğini, Rusya'nın 1/4'ünün ormanlarla kaplı olduğunu ve bu alanın Türkiye'nin yüz ölçümüne eşit olduğunu

0: biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında ise zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, En Sosyal hesabından yaptığı açıklamada 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını, 58 dosyadaysa 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını belirtti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise kurtarıldı. Fransa'da kolluk kuvvetleri lise eylemleri kapsamında 5000'den fazla kişi hakkında işlem yaptı. Ve spor. A-Milli futbol takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simon Marciniak düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Şifa Niyeti programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Cenk Balat, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle beraberiz. Bu hafta uzman konuğumuz Doktor Selim Ayhan. Hoş geldiniz Selim Hocam.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Selim Hocam'la bu hafta çok önemli bir konu. Hatta bu ay skolyoz farkındalık ayı çalışması dahilinde çok güzel bir sohbet yapacağız skolyozla ilgili. Bundan önce dinleyenlerimiz için bize kendinizi tanıtır mısınız?
3: Tabii memnuniyetle. Ben beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak akademik görevimi sürdürmekteyim. Az önce de buyurduğunuz gibi bu ayın skolyoz farkındalık ayı olarak ilan edilmiş olması ve bu konuda üzerimize düşen toplum ve halk sağlığı açısından bilgilendirme yapmamız gerekliliği nedeniyle gerek bizlere vermiş olduğunuz desteğiniz gerekse de sizlerle beraber bu program süresince mümkün olduğunca toplumumuzu bilgilendirmeye çalışacağız.
2: Evet, çok güzel bir konu başlığı aslında. Yıllar önce bir kayıt yapmıştık biz konuyla ilgili ve bizim programımızın bir özelliği de kamu yararına böyle güzel bilgilendirmeler, işte sigaranın sağlığa zararı, işte ağrıyla ilgili, organ nakliyle ilgili, Diyanet'le evet. de işbirliği yaparak evet. falan böyle çok geniş kapsamlı.
3: Ellerinize sağlık.
2: Şimdi de skolyoz gibi çok
3: sağlık.
2: Önemli. Çok sağ olun Selim Hocam. Şimdi bu skolyozla o kadar aslında yüzdeye vurduğunuzda toplumda çok ki
3: evet.
2: bu farkındalığı komple bir aya yaymak
3: evet.
2: çok önemli bir çalışma. Biz de size sonsuz destek vermek istiyoruz.
3: Çok teşekkürler.
2: Birkaç hafta eksik bizimlesiniz. Olmayın.
3: Evet, evet, evet. Sağ olun. Çok teşekkürler.
2: Önce skolyoz nedir diye bir başlasak mı acaba?
3: Tabii memnuniyetle. Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle farkındalık, neden bu farkındalık ve neden bir aya yayılıyor? Sık görülen bir problem, az önce de buyurduğunuz gibi. Ve bu sık görülen problem erken tanıyarak tespit edilebiliniyor ve erken tanıyarak tespit edilebildiği takdirde de daha basit tedavi yaklaşımlarıyla problemi çözme yoluna gitmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla sık görülmesi, tarama çalışmalarıyla tespit edilebilmesi ve tarama çalışmalarıyla tespit edildiği takdirde basit yöntemlerle tedavi edilebilmesinden ötürü İşte farkındalık çalışmaları gündeme geliyor. Şimdi diğer başlığımıza geçelim. Nedir skolyoz? Aslında skolyoz bir hastalık değildir. Aslında skolyoz bizi ayakta tutan, gövdemizi ve başımızı leğen kemiğimiz üzerinde tutan omurgamızın verdiği bir cevaptır. Tanım olarak skolyoz omurgamızın yana doğru eğrilmesidir veya çarpılmasıdır. Aslında Latinceden gelen skolyos terimi çarpıklık anlamına geliyor. Dolayısıyla vücudumuzun eski tabirle C veya S şeklinde omurgamızın yana doğru eğilmesi en basit anlamda skolyos olarak tanımlanıyor.
2: Evet. Toplumda çok mu fazla? Bir de hani demin dediniz ya böyle işte tarama yapılıyor. Evet. Yani siz ev mi geziyorsunuz? İnsanlar mı size geliyor? Bu çok büyük bir kitle sorunu evet. aslında. Bu tarama nasıl oluyor yani? Ya da böyle bir sorunu olan nasıl ulaşması lazım?
3: Önce sıklıktan bahsedeyim. Müsaade buyurursanız.
2: Buyurun lütfen.
3: Az önce de söyledim. Aslında bu bir hastalık değil ve vücudumuzun verdiği bir yanıt. Şimdi neden hastalık değil de burada bugün bunu konuşuyoruz kısmına gelince. Bunun bir hastalık boyutuna ulaştığı zaman işte o zaman bunun takibi ve tedavisi gündeme geliyor. O zaman hani bu ne zaman hastalık veya ne zaman hastalık değil, bunu ayırt edebilmemiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi şöyle bir durum var ki aslında bizim en sık gördüğümüz veyahut da en sık karşılaştığımız grup sebebi bilinmeyen skolyoz grubu. Az sonra sebeplerini de konuşacağız ama burada bunu değinmemin sebebi taramayı gerektiren grup yaklaşık toplumun %2 ila 3'ünü ilgilendiriyor ki Türkiye nüfusunu göz önünde bulunduracak olursak bu hemen hemen yani 1,5-2 milyon insana denk geliyor.
2: Çok büyük bir rakam.
3: Evet, çok büyük bir rakam. Şanslıyız. Çoğu tedavi gerektirmiyor. Çok çok az bir kısmı tedaviye ihtiyaç duyabiliyor. Ve özellikle de bu sebebini bilemediğimiz ve sık karşılaştığımız grubu ergenlik çağındaki kızlarımız oluşturuyor. Dolayısıyla hani daha sık görülen grup, sebebi bilinmeyen grup ve yine bu sebebi bilinmeyen grup içerisinde de daha sık gördüğümüz yaş ergenlik yaşı ve yine bu ergenlik yaş grubu içerisinde cinsiyete baktığımızda daha sık karşılaştığımız grup ergen çağdaki kız çocuklarımız oluyor. Şimdi diğer sorunuz tarama ile ilgili nasıl oluyor? Bu genellikle okul taramaları şeklinde oluyor. Yani hani ilkokul ve büyüme hızlandığı ortaokul döneminde farklı şekillerde okul taramaları yapılabiliniyor. Ama hani bu bizim ülkemizde rutin bir okul taramasından ziyade bizim okul taramalarımız yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan okul tarama çalışmaları biraz daha araştırma boyutunda. Uluslararası olarak düşündüğümüz zaman ki skolyoz farkındalık ayı 2010 yani erken 2010'lu yıllar diyeceğim veya 2000'lerin sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri Skolyoz Araştırma Cemiyeti ve yine Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Skolyoz Vakfı'nın kabul etmesi ve onaylamasıyla Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı olarak tanımlanıyor. Ülkemizdeki Skolyoz Farkındalık Ayı aktiviteleri de yine erken 2010'lu yani hani Amerika'yı takip edecek şekilde birkaç yıl içerisinde yine bu konuda duayen öğretim üyesi hocalarımız tarafından hızlı bir şekilde ülkemize de adapte edilerek yine Haziran ayında çeşitli etkinlik ve aktiviteler düzenleniyor. Tarama ile ilgili kısaca şunu belirteyim. Evet hani ülkemizde de okul taramaları yapılıyor ve genellikle araştırma boyutunda diye söylemiştim. Burada aslında ebeveynlere çok iş düşüyor. Çünkü işte hani ergen yaş grubu sıklıkla etkilendiği için biliyorsunuz yani hani çocukluk çağında bir problem tespit edildiği takdirde ki az sonra tespit edilebilecek problemleri de beraber dinleyicilerimizle paylaşacağız. Bir problem tespit edilirse zaten ebeveynler bunu görüp anlayabiliyorlar. Ama ergenlik çağı ile beraber çocuklarımız biraz daha kendi özellerini paylaşmak istemedikleri için veyahut da çocukluk çağında genellikle işte banyo aşaması ebeveynlerle beraber geçiyor. İster istemez ergenlikle beraber biraz daha kendi özellerine çekildikleri için bu problemde özellikle büyümenin aniden o ani boy uzamasının olmasıyla beraber belirgin hale geçebildiği için bu noktada işte hani ebeveynlerimizin biraz daha farkında olması ve dikkatli olması bu açıdan gerekmekte.
2: Evet,
3: öyle söyleyebilirim.
2: Herkes çocuğunu takip ederse
3: evet.
2: Daha kolay bir tarama olmuş olur. Annelere
3: evet.
2: Babalara çok iş düşüyor
3: evet,
2: o zaman.
3: Anne ve babalara, aile bireylerine, belki belirli bir yaşta olan kardeşlere ve tabii ki öğretmenlere.
2: Evet.
3: Çünkü dediğim gibi hani rutin okul taraması yapılamıyorsa bu
2: evet.
3: Durumda ki bizim ülkemiz şu anda rutin okul taraması yapılmıyor. Bu durumda özellikle belirli dönemlerde öğretmenlere buyurduğunuz gibi oldukça iş düşmekte.
2: Selim Hocam belki de aile hekimleri mesela mutlaka
3: evet.
2: Herkesin semtinde gittiği işte
3: bir aile hekimi var.
2: Evet. Belki de aile hekimleri burada bir devreye girebilir. Bu farkındalığın içine aslında aile hekimleri de hekim tabanlı
3: evet.
2: Olması sebebiyle
3: evet.
2: Böyle hiç değilse yönlendirebilir şuraya
3: evet,
2: git,
3: özellikle
2: git diye.
3: Hani bu pandemi nedeniyle aşı dönemleri güncellendi ama söylemiş olduğunuz gibi hani mesela 7 yaşında yani hani belirli bir aşı dönemimiz vardı.
2: Evet.
3: Tam da işte hani bu büyümenin hızlandığı dönemlerde belki söylemiş olduğunuz gibi hani okul taramaları yapamıyorsak bile aile hekimlerinin belirli dönemlerinde hı-hı. Davetiyle beraber bir şekilde tarama programları gündeme gelebilir. Aslında yine hep bu örneği veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri örneğini veriyoruz ama yine şöyle söyleyeceğim. Bu tarama işi de şu açıdan o kadar kolaylaştırıldı ki, yani hemen hemen büyük çoğunluğun elinde artık akıllı telefonlar var.
2: Aynen öyle.
3: Ve
2: evet,
3: akıllı telefon aplikasyonları, uygulamaları ile hani sırtımızda ölçebileceğimiz, yani skolyoz açısımızı ölçebileceğimiz çeşitli uygulamalarda ücretsiz olarak ulaşabilmek mümkün. Birazdan hani tarama testini anlatacağım. O zaman belki bunu söylemek ve konuşmak
2: tabii,
3: daha
2: tabii,
3: uygun olur.
2: Tabii.
3: Ama hani işte sık karşılaştığımız bir sorun olduğu için, bakın bunu taramak bile artık cebinizde ve elinizde, yani hani bunu
2: evet,
3: bu kadar kolaylaştırmaya çalışıyorlar ki bir problem tespit ettiğinizde ilgili uzmana veyahut da ilgili hekime başvurabilelim diye. Dolayısıyla hani dediğim gibi biz de bunları artık akıllı telefonlarda ücretsiz olarak bu uygulamaları sahip olabilmek mümkün. Dolayısıyla en ufak bir şüphe veya en ufak bir ölçümle ilgili bir tereddüt yaşıyorsak, söylediğim gibi birazdan anlatacağım bunu, ilgili uzmanla veyahut da işte aile hekiminize ulaşarak sevk edeceği şekilde ilgili birimlere ulaşabilmek
2: süper
3: mümkün olacaktır.
2: Evet, süper. Yani toplumdaki katmanların farkındalığı ne kadar artarsa bu
3: evet,
2: sinerji olarak böyle
3: evet,
2: herkesi
3: birbirine olumlu olarak etkileyecektir.
2: Öyle. Evet, sırada ne var hocam?
3: Sırada dilerseniz buna ne sebep oluyor?
2: Lütfen, evet.
3: Ondan bahsedelim kısaca.
2: Ve hep aileden miras kaldı mı acaba?
3: Evet,
2: diye
3: evet,
2: düşünürdüm ama.
3: Evet, aslında bir ailevi geçiş de söz konusu olabiliyor. Çünkü yapılan hani aile çalışmalarında, ki aile çalışmalarından kastımız yine burada uluslararası verilere başvurmak durumunda kalıyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalarda bir grubunda bir ailevi geçiş olduğu veyahut da yine ikiz çalışmalarında bir ikiz kardeşte varsa diğerinde görülme olasılığının arttığı, dolayısıyla hani bir genetik potansiyelinin olduğu üzerinde duruluyor. Ama az önce de size programın başında da söylemiş olduğum üzere aslında en sık karşılaştığımız grup sebebi bilinmeyen skolyozları oluşturuyor ki bu işte ergenlik çağındaki olguların neredeyse %80'ine kadar ulaşabiliyor. Dediğim gibi hani burada bilimsel veriler değişiklik gösterebiliyor. O yüzden program boyunca ben biraz sayı vermekten kaçınmaya çalışacağım.
2: Anladım. Tamam, sayı
3: ama
2: almayalım.
3: Çünkü şöyle, sayı vermek de ister istemez biraz daha kafalarımızı karıştırıp farklı bilgilere yönelmemize veyahut da işte bu internetteki maalesef ortaya çıkabilecek olan bilgi kirliliğine ve
2: sebep
3: yanlış
2: oluyor,
3: anlaşılmalarına
2: evet,
3: sebep olabiliyor. O yüzden hani mümkün olduğunca sayıları karıştırmadan söyleyeceğim ama.
2: Tamam.
3: Kabaca dediğim gibi hani en sık karşılaştığımız, ergenlik dönemindeki en sık karşılaştığımız grup sebebi bilinmeyen skolyozlar oluşturuyor. Ergenlik dönemi dediğim için yine bir parantez açarak şunu bildirmek isterim ki skolyoz tüm yaş gruplarını etkileyebiliyor. Yani doğumdan itibaren, yani doğumsal kaynaklı olabilir, çocukluk çağında görebiliriz, ergenlik çağında görebiliriz veya erişkinlerde görebiliriz. Dolayısıyla skolyoz tüm yaş gruplarını etkileyen bir problem olarak izleniyor. Sebepleri az önce de söyledim. En sık karşılaştığımız sebebi bilinmeyen skolyozlar. Ondan sonra bizim nöromusküler dediğimiz sinir ve kasların hastalıklarına bağlı ortaya çıkabilecek olan skolyozlar. Hani bunlara kabaca örnek verecek olursak, toplumda beyin felci olarak da bilinen cerebral palsy.
2: Evet.
3: Yine spina bifida dediğimiz omurga ve omuriliğin doğumsal olarak gelişiminin etkilendiği bir grup hastalık veyahut da doğuştan ortaya çıkan bir grup kas hastalığı. Bunlar zamanla yaşalmayla beraber kas sistemini etkiledikleri için ve kaslar da omurgamızı desteklemek açısından önemli bir yer aldığı ve önem arz ettiği için, dolayısıyla sinir ve kasları etkileyen bir grupta, nöromusküler grup yine karşımıza çıkabiliyor. Bir diğeri az önce de söyledim, bu doğumsal olabileceğini, konjenital hastalıklar ki bu doğumsal olarak anne karnında omurganın oluşumuyla ilgili bir omurun oluşamaması olabilir, bir omurun yarım oluşması olabilir veya omurların birbiriyle kaynaması olabilir gibi çeşitli sebeplerle omurgamızda ortaya çıkabilecek problemler yine omurganın eğrilmesine ve skolyoza, dolayısıyla skolyoza sebep olabiliyor. Yine bir parantez açalım bu doğumsal olanlarla ilgili. Çünkü doğumsal olarak bununla karşılaşmışsak, yani hani konjenital skolyoz dediğimiz olgularda eşlik edebilecek mide bağırsak sisteminde, yani karın içerisinde bir takım problemler olabilir. Yine böbrekler ve üriner sistem dediğimiz mesaneyi etkileyebilecek bir takım problemler olabilir. Yine bu hastalarda kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili bir takım problemler, yani doğumsal olarak omurga etkileniyor ise bu sistemlerin de etkilenme ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla bu sistemlerin de olası problemler açısından gözden geçirilmesi gerekiyor. Yine şanslıyız ki artık doğumların çoğu hastanede oluyor. Yine şanslıyız ki bu tür problemler, yani hani doğuştan olacak problemler veya doğumla olabilecek problemler anne karnında önceden tespit edilebiliyor. Evet. Dolayısıyla hani böyle bir problem varsa ve dediğim gibi hastane doğumları da, yani artık neredeyse ülkemizde hastane doğumları gerçekleşiyor. Yani ev doğumları büyük ölçüde yok diyebiliriz.
2: Hani her ilçede hastane var ama zaten, evet.
3: Dolayısıyla hani böyle bir durum varsa da genellikle hastane ortamında
2: çok nadirdir herhalde.
3: Problemlere karşı değerlendirmelerin yapılması mümkün olabiliyor.
2: Evet.
3: Yine grupta, yani hani bağ doku hastalıkları yine buna sebep olabilir. Hani bunlar daha az grubu oluşturuyor. Bağ doku hastalıkları, romatizmal hastalıklar, yine omurgadaki tümör veya enfeksiyon veya metabolik bir grup kemik hastalığı da yine omurgada eğriliğe, yani skolyoza sebep olabiliyor. Ama bu konuştuğumuz sebepler diğer sebepler içerisinde oldukça az yer tutuyorlar.
2: Selim Hocam, travmaya bağlı veya işte kazalara bağlı da skolyoz gelişebiliyor mu?
3: Evet. Onu aslında nöromusküler bahsinde söylemedim. Hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Evet, bir travmadan sonra, özellikle omurilik yaralanmalarından sonra da skolyoz gelişebilir. Çünkü az önce de konuştuğumuz üzere sinirlerin etkilenmesine ikincil olarak oradaki bütünlüğün bozulması ve oradaki fonksiyonel ünitelerin görev yapamamasına bağlı skolyoz gelişme ihtimali söz konusu olabilir. Tabii ki yine az önce en son daha az gördüğümüz grupta söylemiştim, işte tümör gibi, enfeksiyon gibi veyahut da metabolik kemiğin metabolik hastalıkları gibi, tabii ki yine hani burada travmatik kırıklara ikincil olarak da yine gerek kemiğin, gerekse de etraf bağ dokunun veya oradaki ligaman dediğimiz kirişsel yapıların veya bağ doku yapılarının zedelenmesine bağlı olarak da görülebilir. Bunu da hatırlattığınız için teşekkür ederim.
2: Ne demek hocam, ben bilinçli hatırlatmamıştım.
3: Estağfurullah. Çünkü hani aslında konuşacak o kadar şey var ki bunları aynen konuşurken öyle. Bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz veya atlayabiliyoruz. Şimdi, o yüzden hani teşekkür ediyorum bunu hatırlatmanız.
2: Ya ne demek Selim hocam. Peki Selim hocam, bu beyin cerrahi ilgi alanına giriyor, fiziksel tıp rehabilitasyonun ilgi alanına giriyor, ortopedinin ilgi alanına giriyor. Üçü birden bir işlem yapıyor mu, yoksa her birim ayrı ayrı mı işlem yapıyor herhangi bir müdahale gerekirse?
3: Şöyle söyleyebilirim, aslında bu biraz da içerisinde bulunduğumuz veya hani çalıştığımız hastane veya sağlık merkeziyle ilgili.
2: Fiziksel şöyle söyleyeyim, şartları anladım.
3: Evet, fiziksel şartlar burada önem arz ediyor. Aslında bu fiziksel şartlar biraz daha cerrahi bölümler açısından önem arz ediyor.
2: Anladım.
3: Çünkü hani ortopedik omurga cerrahları diyeceğim. Çünkü zaten programlarınızdan aşinasınızdır. Hani ortopedinin içerisinde de bir üst ihtisaslaşma var.
2: Evet.
3: Dolayısıyla hani burada ortopedik omurga cerrahları olarak bahsetmemin sebebi omurga ile yani günlük yaşantısında daha çok günlük pratiğini omurga cerrahisine ayıran uzmanlar.
2: Tabii çok hocamız var, evet.
3: Beyin ve sinir cerrahisi ile ilgili olarak da yine beyin ve sinir cerrahisinde de kendi içerisinde bir gruplaşma var. Burada da benzer şekilde yine daha çok gündelik pratiğini omurga cerrahisi ve özellikle de bu omurga deformiteleri dediğimiz sonuçta skolyoz dediğimiz olay omurganın eğrilmesidir ve omurganın eğrilmesi de bir omurganın duruş bozukluğudur. Yani bir deformitedir. Eğer bunu ameliyatta düzeltmek gerekiyor ve tedavi etmek gerekiyor ise söylemiş olduğunuz gibi burada ortopedik omurga cerrahları veya omurga veya omurga deformitesiyle ilgilenen beyin ve sinir cerrahlarının işlemde yer alması gerekebiliyor. Yine bir diğer taraftan bir diğer örnek verecek olursak da az önce de size söylemiştim bir takım sinir hastalıkları problem yaratabiliyor diye. İşte bu spina bifida dediğimiz omurganın doğuştan orta hatta birleşememesine bağlı olan bir grup hastalık var. Bazı merkezlerde de deformitelerin tedavisini ortopedik omurga cerrahları üstlenirken sinir sistemi ile ilgili yapılması gereken girişimleri de beyin ve sinir cerrahisi uzmanları yapabiliyor. Veya diğer bazı merkezlerde de hem ortopedik omurga cerrahisi uzmanı hem de beyin cerrahisi uzmanı dediğim gibi ameliyat söz konusu olduğunda beraberce dahil olarak ameliyatın gerekliliklerini yerine getirebiliyorlar. Ama hani yine birazdan konuşacağız ama aslında buradaki hani fizik tedavi, ortopedi, beyin cerrahisi ve bazı gerekli durumlarda ağrı bölümü, algoloji
2: tabii,
3: bölümü.
2: Tabii ağrı bölümde.
3: Çünkü özellikle evet. Ergenlik döneminde değil ama erişkinlerdeki skolyozda genellikle halk arasında kireçlenme dediğimiz yaş almaya bağlı yeni kemik oluşumları ve dejenerasyon yani yıpranma söz konusu evet. olduğu için ağrı ortaya çıkması söz konusu oluyor. Dolayısıyla hani burada ağrı uzmanlarının devreye girmesi söz konusu olabiliyor. Yine bir işin içerisinde ağrı olduğu zaman ve uzun süren bir ağrı olduğu zaman ister istemez ruhsal problemler de söz konusu evet. olabiliyor. Dolayısıyla gerek ergenlik döneminde olan sıkıntılar gerekse de ileri yaşta ortaya çıkan ağrı ile ilgili olan ruhsal ve emosyonel durum olarak kısaca bunu belirteceğim.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bu ekibe aslında psikolog ve gerekli görüldüğünde çocuk psikiyatristleri veya erişkin psikiyatristlerinin de dahil olması söz konusu evet. olabiliyor. Tabii hani fizik tedavinin hem uzman hekimleri hem de tedavi sürecini yürütecek olan fizyoterapistleri düşünecek olursak dolayısıyla aslında bu kalabalık bir ekibi ilgilendiren tabii. bir sağlık problemi haline yani, geliyor.
2: Selim Hocam ben o kısmını düşünemedim. Hakikaten sorun o kadar büyük ki ve yelpaze açıldıkça açılıyor.
3: Evet.
2: Ne kadar genişliyor ne çok birimin bir arada çalışması gerekiyor.
3: Evet.
2: Çok büyük bir sorun. Sevgili hocam hasta bu kadar ağır bir tabloda ne sıkıntılar hissediyor? Belim ağrıyor, omzum ağrıyor, her yerim ağrıyor. Hastayı nasıl tarif etmek lazım?
3: Yine dilerseniz bunu iki gruba ayıralım.
2: Lütfen.
3: Çünkü hani hep diyorum ya ergenlik dönemindeki durum biraz daha farklı diye. Açıkçası hani hastalar bize ne şekilde başvuruyorlar? Birincisi işte aileler çocuklarında bir duruş bozukluğu tespit etmişler ise hani bir problem var mı diyerekten ebeveynler çocuklarını getirebiliyorlar. Aslında burada hem erişkinler hem çocuklar için önemli söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi üzerine uygun elbise bulamamaları. Çünkü duruşumuz bozulduğu için hani bir şey üstümüze giydiğimizde biraz oransız duruyor. Hani neden
2: evet.
3: oransız duruyor? Şimdi ona gelelim. Çünkü omuzlar omurga tanımda size anlatmıştım. omurgamızın yana doğru eğrilmesi demiştim skolyozun tanımına, ama skolyoz aslında hani sadece omurgamızın yana doğru eğrilmesi değil, bir üç boyutlu düzlem de düşünecek olursak, bu üç boyutlu düzlem önden arkaya giden ön arka düzlem, sağdan sola giden yanal düzlem ve yere paralel olan düzlem. Aslında omurlarımız işte ön arka düzlemde yana doğru eğilirken bir yılan gibi kıvrılmaya da devam ediyor. Dolayısıyla hani skolyoz dediğimiz problemde omurganın her üç düzlemde de şekil değiştirmesi veya deforme olması, çünkü hani bunu bir deformite olarak tanımlamıştık hatırlarsanız, evet, söz konusu oluyor. Dolayısıyla yine hani temel bilgiye kısaca şöyle bir geri dönüş yapacağım. Omurgamız bizi ayakta tutabilmek için zaten kendi tabiatında bir takım eğriliklere sahip. Omurgamızın farklı bölümlerinin farklı görevleri var. Ama omurgamızın en temel görevleri, bir tanesi işte az önce konuşmamızın başında da söylemiştik, gövdemizi ayakta, bedenimizi ayakta tutmaya çalışmak. Ki bunu nasıl sağlıyoruz? Leğen kemiğimiz üzerinde, omurgamız sayesinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim stabilite dediğimiz sabit ve bedeni taşıyarak gövdenin yük dağılımını sağlamak, başımızı leğen kemiğimiz üzerinde tutmaya çalışmak, hareketi sağlamak ve önemli sinir yapıları, omurilik ve sinirlerimizi kontrol altında tutmak. Şimdi hani sorumuza geri dönecek olursak ve konumuza geri dönecek olursak, ne demiştik? Ne gibi sıkıntılar oluyor?
2: Evet.
3: İşte omurganın görevini yapamamasına bağlı olarak da bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Ben hani tanıma geri döndüm, şunun için geri döndüm. Çünkü omurga kendi etrafında da dönmeye devam ediyor. İşte bu da bir takım bizim duruşta dışarıdan tespit edebileceğimiz problemlere sebep olabiliyor. Bir tanesi yakın ilişkisinden ötürü, mesela omuzların dengesizliği, yani bir omuz diğerinden daha yukarıda oluyor. Bir tanesi bir kürek kemiği daha belirgin hale geliyor. Yine bir tanesi bir taraf göğüs kafesimiz daha belirginleşiyor. Yani bir kambur ve hörgüç vari görünüm denir ya,
2: evet,
3: bir tarafta bir göğüs, evet, kafesi daha belirgin oluyor. Yine
2: kifoz
3: kalça
2: oluşuyor tabii.
3: Evet, aslında evet, hani bir doğal kifozumuz, yani doğal bir kamburluğumuz var hepimizin. Evet. Birazdan ona da değineyim.
2: Peki.
3: Ama buradaki kamburluk biraz daha hani dışarıdan fark edilebilir bir kamburluk haline geliyor. Birazdan da yine tarama testlerinde konuşmuştuk. Tarama nasıl yapılıyor onu bahsederken bu kamburluğa da özellikle değineceğim. Ama bir taraf göğüs kafesinin daha belirgin olması kamburluk olarak da adlandırılıyor. Yine bir diğer sorun bel oyuntularının yine farklı olması, bel oyuntularında olan asimetri, bel asimetrisi. Bir diğeri kalçalarda olan yine yükseklik farkı, kalça asimetrisi. İşte bunların hepsi üzerine, evet, uygun kıyafet bulamamayla gelen hastanın aslında bize birer muayene bulgusu olarak karşımıza çıkıyor. Sebeplerde de bahsetmiştim. Bir sinir sistemi hastalığı altta yatan sebep olabilir.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bu hastalar her ne şikayetle gelirse gelsinler, bizler karşılaştığımızda hem duruş bozukluğu yönünden değerlendirmelerimizi yaparken hem de iyi ve ayrıntılı bir sinir sistemi muayenesi yapmamız gerekiyor ki hem bu işte ne tür bir problem, hem omurgamızın neresine etkilemiş, boynumuzu mu etkilemiş, sırtımızı mı etkilemiş? Çünkü burada omurgamız boyun, sırt ve bel bölgesi olarak 3 ayrı, hatta bir de kuyruk sokum var, 4 ayrı bölümde incelememiz söz konusu olabiliyor. Ama sıklıkla yine sırt bölgesi omurları tuttuğu ve yine özellikle ergenlik döneminde sırt bölgesindekilerin ilerleme kapasitesinin daha fazla olduğunu öngörecek olursak bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Evet Selim Hocam, sohbet o kadar lezzetli ve konu o kadar önemli ki bu süreci biz hemen doldurduk. Onun için ben sizden tekrar sohbet randevusu rica edeceğim.
3: Tabii memnuniyetle.
2: Çünkü daha konuşacağımız çok,
3: çok şey var. Evet, daha tarama ve tabii, tedaviyle ilgili konuşacaklarımız
2: tabii,
3: olacak.
2: Tabii. Onları da mutlaka konuşmak için tekrar mecburen sizi ben zorunlu buraya
3: çok çok teşekkür ediyorum.
2: Şimdi Haziran ayı skoliyoz farkındalık ayı ve konuğumuz Doktor Selim Ayhan. Kendisi bize o değerli zamandan ayırıp radyomuza konuk oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum. Evet. Müsaadeniz olursa da son söz olarak
2: lütfen hocam,
3: hemen söyleyeyim. Bu farkındalık ayı olması sebebiyle omuzlarda duruş bozukluğu mu var? Bir taraf kürek kemiğinde belirginleşme fark ettiniz mi? Dışarıdan fark edilen bir eğrilik veya gövdede bir tarafa kayma veya dışarıdan bakıldığında başınız leğen kemiğinizin ve gövdenizin üzerinde durmuyor mu? Veya belirgin bir bel veya kalça asimetrisi mi fark ettiniz? Bu durumda yanıtınız bu sorulara evet ise çok da vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçmenizde fayda olacaktır, evet, diyorum ve nazik davetiniz için teşekkür ediyor ve farkındalık ayına yapmış olduğunuz destek için müteşekkir olduğumu bilmenizi
2: her
3: istiyorum.
2: Her zaman hocam. Lütfen bu sıkıntısı olanlar da Selim Hocam'ı Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden veya en yakın ortopedi olabilir, beyin cerrahi
3: ortopedi
2: olabilir.
3: Ortopedi uzmanları, beyin, evet, ve sinir cerrahisi uzmanları.
2: Mutlaka bir teşhisinizi koydurun, varsa vardır.
3: Evet, yani
2: tedavi
3: tespit
2: olursunuz
3: edildiği takdirde, evet, evet, öncelikle teşhis edilmesi gerekiyor. Bugün burada çok teşhisi konuşamadık ama söylemiş olduğunuz
2: hocam
3: gibi diğer programda teşhis ve tedavi üzerinde yoğunlaşarak toplumumuzu bu konuda bilgilendirmeye,
2: evet,
3: çalışacağız.
2: Sevgili dinleyenler, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Cenk Balat, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan, bu hafta da Doktor Selim Ayhan konuk ettik. Skolyoz farkındalık ayı sohbetimizi yaptık. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Ve spor. Sultanlar Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 10 derece, Atina parçalı bulutlu 18, Belgrad parçalı bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 13 derece. Helsinki çok bulutlu 7, Kiev

Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 6, Viyana parçalı bulutlu 11, Zürih sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 17, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Astana sağanak yağışlı 6, Bağdat az bulutlu ve açık 25 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 8, Duşan ve parçalı bulutlu 17, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Kuveyt parçalı bulutlu 30, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 14, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 15, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 7, Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 6, Kösence parçalı bulutlu 11, Münih sağanak yağışlı 10 derece. Podgorica parçalı bulutlu 11, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu parçalı bulutlu 8, Taraklıya parçalı bulutlu 6, Valkaneş parçalı bulutlu 7, Zenitsa parçalı bulutlu 8, Gazmağusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtına, Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, gece saatlerine kadar yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, gece saatlerine kadar 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerine kadar 6 ila 8, güneyinde kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, En Sosyal hesabından yaptığı açıklamada 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını, 58 dosyadaysa 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını belirtti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise kurtarıldı. Fransa'da kolluk kuvvetleri lise eylemleri kapsamında 5000'den fazla kişi hakkında işlem yaptı. Ve spor. Amilli futbol takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simon Marciniak düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında ise zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Ve spor. Sultanlar Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 10 derece, Atina parçalı bulutlu 18, Belgrad parçalı bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 13 derece. Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 7, Kopenhag sağanak yağışlı 8, Londra sağanak yağışlı 11 derece. Madrid kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 6, Paris sağanak yağışlı 9, Priştine parçalı bulutlu 5, Roma parçalı bulutlu 17, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 6, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 6, Viyana parçalı bulutlu 11, Zürih sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 17, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Astana sağanak yağışlı 6, Bağdat az bulutlu ve açık 25 derece.

Bulutlu 14, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 15, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 7, Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 6, Köstence parçalı bulutlu 11, Münih sağanak yağışlı 10 derece. Podgorica parçalı bulutlu 11, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu parçalı bulutlu 8, Taraklıya parçalı bulutlu 6, Valkaneş parçalı bulutlu 7, Zenitsa parçalı bulutlu 8, Gazmağusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, En Sosyal hesabından yaptığı açıklamada 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını, 58 dosyadaysa 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını belirtti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise kurtarıldı. Fransa'da kolluk kuvvetleri lise eylemleri kapsamında 5000'den fazla kişi hakkında işlem yaptı. Ve spor. Amilli futbol takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simon Marciniak düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetine esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında ise zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Ve spor. Sultanlar Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 10 derece, Atina parçalı bulutlu 18, Belgrad parçalı bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 13 derece. Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 7, Kopenhag sağanak yağışlı 8, Londra sağanak yağışlı 11 derece. Madrid kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 6, Paris sağanak yağışlı 9, Priştine parçalı bulutlu 5, Roma parçalı bulutlu 17, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 6, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 6, Viyana parçalı bulutlu 11, Zürih sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 17, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Astana sağanak yağışlı 6, Bağdat az bulutlu ve açık 25 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 8, Duşanbe parçalı bulutlu 17, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Kuveyt parçalı bulutlu 30, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 14, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 15, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 7, Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 6, Köstence parçalı bulutlu 11, Münih sağanak yağışlı 10 derece. Podgorica parçalı bulutlu 11, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu parçalı bulutlu 8, Taraklıya parçalı bulutlu 6, Valkaneş parçalı bulutlu 7, Zenitsa parçalı bulutlu 8, Gazmağusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
6: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtına, Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, gece saatlerine kadar yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, gece saatlerine kadar 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerine kadar 6 ila 8, güneyinde kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, En Sosyal hesabından yaptığı açıklamada 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını, 58 dosyadaysa 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını belirtti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise kurtarıldı. Fransa'da kolluk kuvvetleri lise eylemleri kapsamında 5000'den fazla kişi hakkında işlem yaptı. Ve spor. A milli futbol takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simon Marciniak düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşure yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan